Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Haluk Aydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir Sivas türküsüyle başlıyoruz. Yeşil ördek gibi daldın göllere. Ali Demirhan sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Celal Güzel Ses'ten alınan "Arkadaşlar Benim Derdim Yeğendir" Diyarbakır türküsünü Semra Algül'ün yorumundan dinliyoruz.

Seher Yeli, Aşık Veysel'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle devam ediyor. Çiğdem der ki, ben Ela'yım. Cengiz Özkan sizlerle.

Fuat Erenoğlu'ndan alınan bir Rumeli türküsünü Havva Karakuş'un yorumundan dinleyeceğiz. Tutamadım ben bir yerlerde bir vatan.

0: TRT Türkü.
1: Seher Yeli programımız bir Erzincan türküsüyle devam ediyor. Sabahtan uğradım ben bir figana. Ali Ekber Çiçek'ten alınan türküyü Hasan Özel'den dinliyoruz.

Aşık İbriti'den alınan bir Kahramanmaraş türküsü dinleyeceğiz Mercan Erzincan'ın yorumundan. Ahu Dilber, senin meddahın oldum.

0: TRT Türkü.
1: Sözleri Seyit Nizamoğlu, bestesi Yavuz Top'a ait Senden Midir, Benden Midir türküsünü Gülten Benli'den dinliyoruz.

Abdurrahman Kızılay'dan alınan bir Kerkük türküsüyle devam ediyoruz. Yeri yeri küsmüşem senden. Hakan Ünal sizlerle.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Haluk Aydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Altın Tas'ta Kınamayız diler. Adile Kurt Karatepe sizlerle.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatına "Ümmetin umudusunuz" sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi Erdoğan. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısı Sapanca'da tamamlandı. Toplantıda AK Parti'nin yeni yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatına "sahada olmaya devam edin" talimatını verdi. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım sürerken üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi misafir mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ile görüşmesinde NATO'nun barış yapıcı rolünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ankara NATO Liderler Zirvesi öncesinde Operasyon Turkuaz kapsamında güvenlik tedbirleriyle hazırlanıyor. Kent genelinde uygulama ve denetimler artırıldı. Ekipler şehir giriş ve çıkışlarıyla stratejik noktalarda 24 saat esasına göre görev yapıyor. Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Suudi Arabistan halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran katil İsrail'e sert tepki gösterdi. Duran 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlüktür ifadesini kullandı. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek merkez yönetim kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin'le 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denize giren 14 yaşındaki çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Arama çalışması yapan ekipler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Artvin'de kamyonetin Şavşat çayına düşmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan kimlik tespiti sonucu cenazenin Mecit Kaya'ya ait olduğu belirlendi. Edirne'nin Keşan ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlarla yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması tavsiye ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timi depremlerin yaşandığı Venezuela'ya ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı DAK timinin bölgede aralıksız olarak çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. ABD Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan ilk ülke Kanada oldu. Ev sahibi ekip son 32 turunda Güney Afrika'yı 90+2'de bulduğu golle 1-0 yendi. Kanada son 16 turunda Hollanda-Fas maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim. Günaydın değerli TRT Türkü dinleyicileri. Sam Radyosu'ndan hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyoruz efendim. Yayın ekibi olarak Sam Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah başladı efendim. Güzel, sağlıklı, mutlu, hayırlı, kazançlı bir hafta diliyoruz sizlere. Haftanın ilk iş gününde pazartesi sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı yapımcımız. Teknik yönetmenimiz bugün Ferhat Özdemir kumanda masasında sesimizi ulaştıracak. Ellerine sağlık diyorum. Her ikisinin de bu güzel program için şimdiden ve spikeriniz ben Muammer Demiröz efendim sizlere eşlik edeceğim yaklaşık 3 saat boyunca. Tekrar hoş geldiniz İstanbul'a sevgili dinleyicilerimiz. Programımız içinde malum hava ve yol durumunun ayrıntılarını paylaşacağım sizlerle. 8'den sonra da sizden gelen istek, görüş, dileklere zamanımız yettiğince de, el verdiğince de buradan sesiniz olup duyurmaya çalışacağız, paylaşacağız, yerine getirmeye çalışacağız. Sevgili dinleyicilerimiz tekrar hoş geldiniz. Sizleri çok güzel bir türküyle selamlıyoruz. Ezgi söylüyor, sebebim.

Yüce dağ başında üzüm kol atmış Erdal Beyazgül söyledi. Saatimiz 7.16 sevgili dinleyiciler, İstanbul'dan seslendiğimiz TRT Türkü'de sabah. Şimdi Aslıhan'ın söyleyeceği türküyle devam ediyor. Neye yarar diyor.

Saatimiz 7.24. Hüseyin Turan'ı dinledik. Çok güzel bir türküyle sizlerleydi. Sanatçı Ardıç'tandır Kuyuların Kovası. Şimdi Ender Balkır geliyor mikrofona TRT Türkü'de sabahta. Pınar'ın başından ufak taş gelir.

0: Sadi Yaver Ataman'ın Hanife Ataman'dan derlediği türküyü Sümer ezgi yorumuyla sizlere sunduk efendim. Leblebi koydum tasa. Saatimiz 7.32, TRT Türkü'de sabah yol durumuyla devam ediyor.
1: Yol durumu.
0: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle 1 Temmuz tarihine kadar Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer şeritlerden sağlanacaktır. Ankara Kırıkkale Derice yolu otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sakarya Düzce yolunun 34-35. kilometreleri arasında Hendek Doğu çıkışı menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 50-52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Kayseri Kırşehir yolunun 6-11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Antalya Isparta yolunun 34-36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Toprakkale İskenderun yolunun 34-38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kangal, Alacahan, Hekimhan yolunun 07. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51-55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır ve Trabzon Gümüşhane il sınırı Torul Gümüşhane yolunun 15-48. kilometreleri arasında bulunan Kürtün Uluköy Budak Kürtün kavşağı Torul T1, T2, T3, T4 ve T5 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde yangın söndürme sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle bugünden itibaren 7 Temmuz tarihine kadar 8-17 saatler arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

Saatimiz 7.35 sevgili dinleyiciler. Yol durumunu aktardıktan sonra programımız şimdi bir Ordu türküsüyle devam ediyor. Sevilen bu beğenilen türküyü Ümit Tokcan söylüyor. Tuncer İnan'ın Vonalı Ahmet'ten derlediği türküyle sizlerle. Ümit Tokcan. Bahçeye gel bahçeye.

Gülşen Kutlu'dan dinledik, doyulur mu dedi sanatçı. Saatimiz 7.43, TRT Türk'te sabah. Şimdi Melih Duygulu, Celal Bakar ve Mustafa Cin Kılıç'ın söyleyeceği türküyle devam ediyor. Bahçada Mişmiş.

Gülcan Oktay söyledi, Mavili. Şimdi bir Çanakkale Bigar türküsü var sırada programımızda sevgili dinleyiciler. Ahmet Yamacı'nın Kamil Nizam Bigarı'dan derlediği türküyü Adile Kurt Karatepe söyleyecek. Çemberimde Güloya.

Sular durulur derler. Samsun Çarşamba türküsüydü. Ahmet Yamacı'nın Faik Okutken'den derlediği türküyü Erol Köker'den dinledik. Saatimiz 7.58 sevgili dinleyiciler. Şimdi sizlere bir türkü daha armağan edelim. Sonrasında hava durumuyla karşınızda olacağız. Süreyya Davulcuoğlu söylüyor. Gökte yıldız ay mısın?

0: Hava Durumu.
1: Saat 8, programımız hava durumuyla devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle: Marmara bölgesi, Bursa ve Çanakkale 35 derece, İstanbul 34 derece, Kırklareli yine 34 derece. Ege bölgesi, Afyonkarahisar 30 derece, Denizli 37 derece, İzmir 38 derece, Muğla 36 derece. Akdeniz, Adana 36 derece, Antalya 38 derece, Burdur 33 derece, Hatay 31 derece. İç Anadolu, Ankara ve Eskişehir 32 derece, Konya 30 derece, Çankırı 34 derece. Batı Karadeniz, Bolu 30 derece, Bartın 33 derece, Kastamonu 31 derece, Zonguldak 28 derece, Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 32 derece, Samsun 30 derece, Trabzon ve Rize 28 derece. Doğu Anadolu, Erzurum 26 derece, Kars 23 derece, Malatya 33 derece, Van 26 derece ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır 37 derece, Mardin 35 derece, Gaziantep ve Şanlıurfa 38 derece. TRT Türkü'de sabah İstanbul'dan canlı olarak sürüyor. Sevgili dinleyiciler, şimdi bir Kilis türküsüyle Elvan Sevim geliyor mikrofona. Muzaffer Sarı Sözen'in Şinasi Çorakoğlu'dan derlediği türküyle Karanfil Deste gider.

Nide türküsüydü. Oğuz Doğan Cengiz'den dinledik. Nida Tüfekçi'nin Nimet Balkan'dan derlediği türküyü. Yine yeşillendi Nide bağları dedi Oğuz Doğan Cengiz. Mesajlarınıza bakalım sevgili dinleyiciler. Programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı tekrar tekrar teşekkür ederiz sevgili TRT Türkü dostları. Zamanımız yettiğince de buradan paylaşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Osman İnan kadim dinleyicilerimiz yine bizleri yalnız bırakmamışlar. Teşekkür ediyoruz. Tekrar Osman İnan bunlardan biri. Ankara'dan selamlamış, TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Bir diğer kadim dinleyicimiz Muğla Yatağı'ndan Gürol Seçil Kara hemşehrilerine armağan ediyor. Selami Kabakçı'nın Hisar'dan selamlamış. Günaydınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki türküyü aileme ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Bizim kadim dinleyicilerimizden yine Suna Koçak mesajlarıyla yalnız bırakmamış, yayın ekibini selamlamış. Yapımcımız Nuray Soydan'a ve teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir'e teşekkür mesajları var. Teşekkürler. Ayrıca bana da eksik olmayınız Sayın Suna.

Koçak. Güzel mesajlarınız için, bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkü size ve sevdiklerinize armağan olsun. Suna Koçak ve sevdiklerine. Mustafa Kına, Kayseri'den selamlamış. Sıradaki türküyü eşime, çocuklarıma, mesai arkadaşlarıma ve TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Bakıyorum yine mesajlara. Serpil Demirci günaydın demiş. Hayırlı sabahlar. Kocaeli İzmit'ten selamlamış bizi. İbrahim Özüdoğru günaydın. Hayırlı sabahlar. Çorum'dan selamlamış. İyi ki varsınız demiş. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine, hemşehrilerime armağan ediyorum demiş. Çorum'dan İbrahim Özüdoğru, sizler varsınız ki bizler bu yayınları yapabiliyoruz. Teşekkür ediyoruz programımıza ve TRT yayınlarına gösterdiğiniz ilgiden dolayı sevgili dinleyicilerimiz. Sefa'yı Özdemir günaydın demiş. Bartın Çayırköy'den selamlamış bizi. Güzel dileklerimle güzel bir hafta sonu olsun demiş ve Mersin'deki torunlara Asya ve Arya'ya armağan ediyor sıradaki türküyü. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selamlamış. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'da selam olsun demiş. Yayın ekibini selamlamış. Armağan olsun sıradaki türkü Gülten Kaymak ve sevdiklerine. Ümit Sağlam Dinar Hacıbeşirli'den selam olsun demiş. TRT Türkü dinleyicilerine, yayın ekibine ve gurbetteki hemşehrilerime armağan ediyorum demiş. Dinar'dan, Hacıbeşirli'den Ümit Sağlam. Zeki Özceylan günaydın demiş. Alanya'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü arkadaşlarına ve yakınlarına armağan ediyor. Rasim Salçık Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden selamlamış. Sıradaki türküyü hemşehrilerine, çalışma arkadaşlarına ve yayın ekibine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Nuray Hafiftaş gelecek mikrofona. Tekirdağ Şarköy türküsüyle Yücel Paşmakçı'nın Hasan Karayer'den derlediği türküyü söyleyecek Nuray Hafiftaş, Yarım Hava.

Arpa, buğday, daneler, Saime Can Türk'ten dinledik. Yozgat, Akdağ Madeni türküsüydü. Nida Tüfekçi'nin Aysel Sezer'den derlediği türküyü söyledi sanatçı. Mehmet Çay, Muğla Kabaklıdere Çatak Mahallesi'nden aramıza katılmış. Dostlarına ve yakınlarına armağan ediyoruz sıradaki türküyü. Mustafa Demir, Antalya Korkuteli Avdan Mahallesi'nden günaydın demiş. Sıradaki türküyü dostlarına ve arkadaşlarına armağan ediyor. Osman Büyükaslan Mersin Akkuyu'dan selamlamış. Ali Kamalı Erzurum Uzundere Çamlı Yamaç Köyü'nden selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. İdris Şen Giresun Budancak'tan sevgi selamlar, herkese günaydın demiş. Sıradaki türkü aileme, dostlarıma ve hemşehrilerime armağan ediyorum demiş İdris Şen. Gülden İbiş İmamoğlu günaydın, iyi yayınlar Denizli'den aramıza katılmış. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlar, günaydın. İhsan Özdoğan selamlar demiş. Ve sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. İhsan Özdoğan, Nevşehir Gülşehir'den bakıyorum. Osman Köz, Termekozluk Mahallesi'nden dostlarını selamlamış. Yılmaz Can Türk, günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Giresun Espiye'den kucak dolusu selamlar demiş Yılmaz Cantürk. Teşekkür ediyoruz. Veli Özdemir Adıyaman'dan selamlamış. Recep Utma Hatay Altınözü Kozkalesi Köyü'nden selamlamış. Sıradaki türküyü eşine, torunlarına armağan ediyor. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlamış. Sıradaki türküyü Yomra Özdil Mahallesi'ndeki yakınlarına armağan ediyor, hemşehrilerine. Ali Yöntem Bucak'tan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. Hamza Akkurt, İstanbul Pendik'ten günaydın, hayırlı sabahlar. Samsun'daki ailesine armağan ediyor. TRT Türkü dinleyicilerine de armağan ediyor. Hamza Akkurt, teşekkür ediyoruz. Torununa armağan ediyor bir de dinleyicimiz. Armağan olsun. Selim Onay günaydın demiş, Denizli Yatağı'ndan selamlamış. Ali Yavuz Yalova'dan selamlamış. Sıradaki türküyü eşine ve çocuklarına armağan ediyor. Ömer Akaryalı Sakarya'dan selamlamış. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlamış. Sıradaki türküyü eşine, oğluna ve yakınlarına, dostlarına armağan ediyor. Ve bir de bakıyorum Turan Akman Erkılıç aramıza katılmış kadim dinleyicilerimizden. Ve özellikle bu türküyü istemiş Eskişehir'den. Turan Akman Erkılıç bizim kadim dinleyicilerimizden belirttiğim gibi. Ve dostlarına, yakınlarına, öğretmenlere, öğrencilerine armağan ediyor. TRT Türkü dinleyicilerini de ihmal etmemiş Turan Akman Erkılıç. Evet, şimdi Ay Duvar Aşar Gider türküsünü Münevver Özdemir yorumuyla sizlere armağan ediyoruz.

Çok bilinen, sevilen Ankara Ayaş türküsünü Mücella Ata'dan dinledik. Zekeriya Bozdağ'dan derlenen türküyü söyledi. Ayaş yollarından açtım da geldim. Saatimiz 8.31 sevgili dinleyiciler. Bakalım mesajlarınıza. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan aramıza katılmış. TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Sıradaki türkü Fatih Kağıtçıoğlu. Kırklareli'den selamlamış. Günaydın demiş. Çok sıcak demiş ve Büyük Usta Neşet Ertaş'tan bir türkü istemiş. Programımızda tabii ki yer varsa zamanlama açısından el verirse değerlendiririz. Büyük Usta'yı armağan ederiz. Onun sesinden, yorumundan bir türküyü. Selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki türküyü de biz armağan edelim. Fatih Kağıtçıoğlu ve sevdiklerine. Fatih Kağıtçıoğlu da emniyet personeline armağan ediyor. Biz de iyi görevler diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz efendim. Mustafa Telli Kayseri'den günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin demiş. Sıradaki türkü ailesine ve torunlarına armağan ediyor. Bakıyorum,

Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlamış. Sıradaki türküyü Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli yakınlarına armağan ediyor, tanıdıklarına armağan olsun. Biz de onlara da iyi görevler diliyoruz. Çünkü hava sıcaklığı oldukça fazla. Bu da orman yangınları tehlikesi demek. Umarız böyle bir şey yaşanmaz. Yaşanırsa da onlara çok büyük iş düşüyor. Orman çalışanlarına, Orman Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlüğü çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar, görevlerinde başarılar diliyoruz. Tekrar iyi mesailer dileklerimize sıradaki türküyü onlara da armağan edelim. Özgür Aldemir günaydın demiş. Akif Arslan Kocaeli Gebze'den selamlamış. Hayırlı sabahlar demiş. Ergün Tontu Darende'den hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor ve hemşehrilerine. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan selamlamış. Ahmet Arslan günaydın demiş. Çanakkale Biga'dan selamlamış. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlamış. Torunlarına armağan ediyor. Bayram Gökçen Seydi Kemer'den günaydın demiş. Sıradaki türküyü ablasına ve eniştesine armağan ediyor. Seçkin Sarı Çiçek aramıza katılmış. Sivas Sarı'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü armağan edelim. İnan Kaya Aydın Sultanhisar'dan merhaba demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlamış. Sıradaki türküyü Songurdar Çadırı ağzındaki yakınlarına, dostlarına armağan ediyor. Fatih Çelebi de Kahramanmaraş'tan selamlar, günaydın, iyi yayınlar demiş. Her şeyin gönlünüzce olacağı bir hafta olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkü Fatih Çelebi ve sevdiklerine de armağan olsun diyoruz. Tabii orman yangınları konusunda hepimize düşen görev de var. Duyarlı, dikkatli olmak zorundayız. Herkes üzerine düşeni yaparsa da herhalde minimum seviyeye indiririz olasılıkları diyorum. Herkes bu konuda duyarlı olursa mutlaka iyi olacaktır. Efendim şimdi kim gelecek mikrofona? En son Mücella Atay'ı dinlemiştik Ankara Yaş türküsüyle. Şimdi İstanbul türküsüyle, Ahmet Yamacı türküsüyle Güven Yapar alıyor sırayı. Bir dalda iki kiraz.

Songül Karlı'dan dinledik. Ötme bülbül, ötme dedi. Saatimiz 8.43 sevgili dinleyiciler. Mesajlarınıza bakalım. Salih Kurt, Manisa Şehzadeler'den günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki türküyü ailesine ve dostlarına armağan ediyor. Osman Filizli, İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden selamlamış. Hayırlı günler dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Osman Çokyama, günaydın. Van Erciş'ten herkese selam olsun demiş, dostlarına armağan ediyor. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlamış, dostlarına armağan ediyor o da sıradaki türküyü. Turgut Eren Eskişehir'den günaydın demiş, hemşehrilerine armağan ediyor. Suna Koçak aramıza katılmış yine, iyi dileklerle teşekkür ediyoruz. Bizi yine yalnız bırakmamış, armağan olsun yine sıradaki türkü Suna Koçak ve sevdiklerine. Murat Akyüz, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar demiş. Herkese günaydın. Müjgan Kızılkaya, günaydın demiş. Teşekkür ederim demiş. Türküler için. Sizler bizi yalnız bırakmadığınız için bizler teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü. Müjgan Kızılkaya ve sevdiklerine, TRT Türkü dinleyicilerine. Abbus Bakır, Hatay Antakya'dan selamlar demiş. En güzel sabahlar, mutlu dolu yarınlar olsun demiş. Güzel dilekleri için teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü eşi Gülşen Hanım'a ve çocuklarına armağan ediyor. İlyas Özdemir, Trabzon Çaykara'dan selamlamış. Sıradaki türküye ortak olmak istemiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Armağan olsun. Yavuz Selim Karıdağ, Tunceli Pürümür'den selamlamış. Hasan Hüseyin Şahin, Almanya Gelsen Kirşen'den selamlamış. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Ziya Gönen, Konya Çumra'dan selamlar. Sıradaki türküyü hemşehrilerine armağan ediyor. Yaşar Özdemir, günaydın, hayırlı sabahlar. Kütahya Tavşanlı'dan selamlamış bizi. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor sıradaki türkü. Şimdi Sercan geliyor mikrofona. Kütahya Tavşanlı türküsü. Emel Örgün'ün Orhan Kasap'tan derlediği türküyle sizlerle sanatçı Samsak Dö-

Yozgat türküsüyle Sevcan Orhan'ı dinledik. Süleyman Sökmen'in Yüre ekibinden derlediği türküydü. Oğlanın adı Ömer. Şaban Günhan Eskişehir'den selamlamış. Alparslan Çolak Antalya Kayseri Deveri Tombak köyüne sıradaki türküyü armağan ediyor. Aramıza katılmış Alparslan Çolak, teşekkür ediyoruz. Armağan olsun. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'ne selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki türküyü eşine, çocuklarına armağan ediyor. Haşim Varol Sakarya'dan merhaba demiş. Necip Koçer Niğdebor Kürçüköy'den selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Türkan Şekerci Kastamonu Küre Çaybükü köyünden selamlamış, günaydın demiş. Sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. İlyas Öztürk Burdur Tefeni'den selamlamış, günaydın. Sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar köyünden aramıza katılmış, eşine armağan ediyor ve aile üyelerine. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan selamlamış, sıradaki türküyü torununa ve yakınlarına armağan ediyor. Salim Uğuz günaydın demiş, Uşak Banaz Kızılhisar'dan selamlamış. Abdurrahman Aksoy Ankara'dan selamlamış, hayırlı sabahlar, mutlu güzel bir hafta olsun demiş. Sıradaki türküyü sevdiklerine armağan ediyor. Kazım Ülgü Osmaniye Bahçe Bekdemir köyünden selamlamış, İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Erdoğan Oktay Ceyhan'dan selamlamış, sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Selamlar, sevgiler demiş. Armağan olsun sıradaki türkü. Şimdi Soner Ergün'ü dinliyoruz Halaylarla.

Çalaylarla Soner Ergün'ü dinledik. Hamza Gedik, Tirebolu Yaşmaklı Ağaçbaşı Yaylası'ndan selamlamış. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Hasan Ceylan Aydın'dan selamlamış. Sinan Öksüzoğlu, Trabzon ailesinden selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü eşine armağan ediyor. Mahmut Üstün de Isparta Yalvaç Kuyucak Kısabası'na hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Abdullah Haksüt, Samsun Terme'den selamlamış bizi. Sıradaki türküyü hemşehrilerine armağan ediyor. Hakan Yeşil İzmit'ten selamlamış. Cevdet Gürcan, günaydın, hayırlı sabahlar, Uşak'tan aramıza katılmış. Ahmet Köy'e bakan Konya Bahçesaray Köyü'nden selamlar, saygılar demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Yılmaz Karaağaç, Kütahya gideceğin iyi yayınlar. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Önder Tokur, günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Fatih Oral, Niğde Değirmenli Kasabası'ndan sevgiler demiş. Kolaylıklar diliyorum demiş. Sıradaki türküye ortak olmak istemiş. Armağan olsun. Murat İşi Sağlam, Niğde Kemerhisar'dan günaydın. Sıradaki türküyü eşine armağan ediyor. Nevzat Akı, Yozgat Güzellik Köyü'nden günaydın demiş. Salih Balkan, Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den aramıza katılmış. Sıradaki türküyü eşine ve çocuklarına armağan ediyor ve hemşehrilerine de. Huriye Özer, Niğde'den selamlamış. Namık Uras, Niğde Bor'dan herkese iyi haftalar diliyorum demiş. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Hasan Güçlü, Konya Kuru'dan selamlamış. Havva Hanım'a, eşine armağan ediyor. Sıradaki türküyü şimdi programımızda dinleyicilerimizin oldukça fazlaca isteği olan büyük usta Neşet Ertaş türküsü var. Kendi sesinden, kendi yorumuyla sizlerle buluşturacağız. Nevşehir Hacı Bektaş türküsü, Pancar Pezik Değil Mi?

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Bahçede Erik Dalı, Bursa Kireç türküsünü Elvan Sevim'den dinledik. Ömer Akpınar'ın Yöre ekibinden derlediği türküydü. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 9.12. TRT Türkü'de Sabah İslam Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Şimdi sırada bir Muğla türküsü var. Muğla Bodrum türküsü. Muğla Bodrum türküsünü yine bir yatağında Mustafa Özcan'ın o güzel yorumuyla sizlere armağan edeceğiz. Ve bu türküyü de Muğla yatağından kadim dinleyicimiz, dostumuz, arkadaşımız, hemşehrimiz Hasan Öztürk ve sevdiklerine armağan ediyoruz. Kerimoğlu şu dağları aşıyor.

Kayseri türküsüyle Tansu Ökçen'i dinledik. Salın da gel. Murat Şükür Gebze'den selamlamış. Hayırlı haftalar olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Fikret Dikmen Niğde'den günaydın. Orhan Kasaboğlu Erzurum Tortum Pehlivanlı'dan selamlar, iyi yayınlar demiş. Hasan Cengiz, bakıyorum iyi güzel bir mesaj, aramıza katılmış, dostlarına yakınlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Saadettin Teksoy Erçelik Çanakkale'den günaydın demiş, hayırlı sabahlar. Ramazan Özünlü günaydın, sıradaki türküyü Afyonkarahisar Sandıklı Yumruca köyündeki babasına armağan ediyor. Aydın İsa Beyli'den aramıza katılmış, Ramazan Özünlü. Muradiye Günhan Eskişehir'den aramıza katılmış. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Arife Tosun günaydın, hayırlı sabahlar. Manisa Köprübaşı Gökveriler Köyü'nden selamlar sevgiler demiş. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar olsun demiş. Niksar Yeşilkaya'dan aramıza katılmış. Güvenlik güçlerine ve çalışanlarına armağan ediyor. Savaş Özata İzmir'den günaydın demiş. Behiye Özgür Uşak Karahalı'dan selamlar, iyi yayınlar. Rıza Yakın Bafra'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Malik Yapar Berlin'den günaydın. İbrahim Gümüş Anamur'dan selamlamış bizi. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü Antalya'daki torununa, kızlarına ve aile üyelerine armağan ediyor. Anamur'dan İbrahim Gümüş. Veysel Doğrul Manisa Kulağı Ortaköy'den selamlamış. Musa Özçelik günaydın, iyi yayınlar. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine ve yakınlarına armağan ediyor. Denizli Tavas'tan aramıza katılmış. Mahmut Kalın Mardin'den selamlar demiş. Havva Türk Bulancak'tan aramıza katılmış. Sıradaki türküyü eşine, kızlarına armağan ediyor. Ve radyo TRT Türkü dinleyicilerine de armağan ediyor Havva Türk. Şimdi Melda Duygulu geliyor mikrofona. Kara üzüm habbesi diyor.

Akın Erşan'ın Ali Çöke'den derlediği Orta Anadolu türküsüyle Gülcan Kaya sizlerleydi. Bağ gel, bostana gel. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki türküyü hemşehrilerine armağan ediyor. Mithat Kaykı Edirne Uzunköprü'den selamlamış. Sıradaki türküyü annesine ve yakınlarına armağan ediyor. Mehmet Acarca Antalya Güzelova'dan selamlamış. Kolaylıklar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Seçil Kamber bir diğer kadim dinleyicimiz. Aydın Çin'den selamlamış bizi. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. İbrahim Kabaoğlu Ayvalık'tan kucak dolusu selamlar demiş. Trabzon Çaykara Taşören köyündeki yakınlarına armağan ediyor. Mustafa ile Aydemir'i Ordu Fatsa'dan selamlamış. Durak Çağatay Erzurum'dan aramıza katılmış. Şaban Dişli bir diğer kadim dinleyicimiz. Kolaylıklar diliyorum demiş. Sıradaki türküyü armağan ederim. İsmail Günerhan İstanbul Pendik'ten selamlamış. Sıradaki türküyü güvenlik güçlerine kolaylıklar diliyoruz görevlerinde. Aynı zamanda Kars Akbaba köyündeki yakınlarına armağan ediyor. Gürcan Hüsbal Mersin'den selamlamış. Günaydınlar demiş. Osman Özdemir Başakşehir Güvercintepe'den selam olsun demiş. Sıradaki türküyü Amasya Gümüşhacı köyündeki Pusacık köyüne bağlı Çal köyüne ve Dumanlı köyündeki yakınlarına armağan ediyor. Osman Özdemir Sedat Uzun Tokat'tan selamlamış. Kezban Kafalı Burdur'dan günaydın selamlamış bizi. Ailesine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Dürdane Süleymanoğlu Bulgaristan Kırcaali Elmalı Köyü'nden sizleri dinliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkü Dürdane Süleymanoğlu'na ve sevdiklerine armağan olsun. O da TRT Türkü dinleyicilerine armağan etmiş. Muğla Yatağı'ndan Cengiz Silkioğlu aramıza katılmış. Sıradaki türküyü arkadaşına Mehmet Alan'a armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Bakıyorum. Şimdi Yıldız Çam geliyor mikrofona. Bahçe duvarından açtım diyor.

Bilge'den dinledik, Antepli Gelin. Programımızın sonuna yaklaşmaktayız. Mesajlarınıza şöyle bir bakalım sevgili dinleyiciler. Zamanımız yettiğince de paylaşalım. Hacı Ayaz, Giresun Espiye Güzel Yurt Köyü'nden sevgiler demiş. Sıradaki türküyü eşine, çocuklarına ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Muttalip Koçak, Sinop Ayancık'tan selamlamış. Emine Atamer, Trabzon'dan aramıza katılmış. Sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. Asiye Araoğlu, İstanbul'dan Didim'e yolda bizi dinliyorlarmış. İyi yolculuklar diliyoruz sevdiklerine, sağ salim kavuşmaları dileğiyle. Sıradaki türküyü şu anda bizi dinlemekte olan şoför Kerem Bey'e, kaptan Kenan Sevilay ve Eren beylere, hanımefendilere armağan edelim. İyi yolculuklar diliyoruz tekrar. Davut Güleç, Kayseri'den aramıza katılmış. Bizim kadim dinleyicilerimizden uzunca bir mesajla yine merhaba demiş. Sevdiklerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Zehra Bıçakçı, İzmir'den günaydın demiş. Gülnaz Malbaslı Derel, günaydın, hayırlı sabahlar. İyi dileklerle bizleri selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Maya Türköz, İzmir'den günaydın, mutlu sabahlar. Güzel bir hafta diliyor. Teşekkür ediyoruz. Ali Çakır, Samsun 19 Mayıs'tan selamı olsun demiş. Samsun'dan İzmir'e doğru yoldayım demiş. İyi yolculuklar diliyoruz ona da, Ali Çakır ve sevdiklerine sağ salim kavuşmaları dileğiyle. Sıradaki türküyü armağan edelim. Sezgin Daşdemir, günaydın, hayırlı sabahlar, Afyon'dan selamlamış. Sıradaki türküyü eşine ve çocuklarına, kızlarına armağan ediyor. Tuncer Eroğlu, Eskişehir'den selamlamış.

yaşamış Naim Bostan, Anamur'dan selamlamış, ailesini armağan ediyor. Vehbi Aksungur, Ermenek Cuma Suyu Yaylası'ndan günaydın demiş. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Emine Yarar, hayırlı sabahlar demiş. Safranbolu'dan selamlamış. Zeki Gül, Eskişehir'den Devre'ye selam olsun demiş. Adem Öçal, İstanbul'da Esenler'den selamlamış. Ahmet Uzal, İzmir Buca'dan sevgiler, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Sabahattin Konal, Giresun Dereli Tam Dere Yapraklı Yaylası'ndan selamlar, kolay gelsin demiş. Sıradaki türkü armağan olsun. Yılmaz Savran, Kahramanmaraş Afşin'den hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Mustafa Atmaca, Afyonkarahisar'dan aramıza katılmış. Sıradaki türküyü Zonguldak ve Afyonkarahisar'daki hemşehrilerine armağan ediyor. İyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Şimdi Arzu Kuş geliyor mikrofona. Haşir'in Nar Ağacıyam diyor.

Diyarbakır türküsüydü. İzzet Altınmeşe'nin Mehmet Özbek'ten derlediği türküyü, Celal Güzel Ses'ten de derlediği türküyü Hüseyin Mustafa Arı'dan dinledik. Kapanış öncesi son kez mesajlarınıza bakalım sevgili dinleyicilerim. Mehmet Turan, Kahramanmaraş Afşin'den, Osman Yalçın Denizli'den aramıza katılmıştı. Ahmet Uzal, Yasin Alkan Uşaklıoğlu, Cabir Şahin, Tevfik Şentürk, İbrahim Demir, Kütahya Tavşanlı'dan, Zeki Rıdvan, Yalçın Rıdvan Ağoğlu, Hatice Ünal, Acıpayam Kelekçi'den aramıza katılmıştı. Nusret Riyaki, Samsun'dan, Yakakent Kozköy'den merhaba demiş. Ahmet Özçelik, Mersin Erdemli'den, kadim dinleyicilerimizden eksik olmasını yalnız bırakmaz. Afyon Hüseyhisar'dan, Hasan Hüseyin Bakır, Serap Çörkuşu, Ahmet Dinçkan, Tekirdağ'dan aramıza katılmıştı. Hepsine sıradaki türkü armağan olsun ve buradan tabii ki adını dillendiremediğimiz nice dinleyicilerimize armağan olsun. Kapanış türkümüz diyoruz. Programı bugün sizler için yapımcımız Nuray Soy'dan hazırladı. Kumanda masasında teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir sesimizi ulaştırdı. Ferhat Özdemir, ellerine sağlık diyorum. Spikeriniz ben Muammer Demiröz. Birlikteydik efendim. Yarın sabah yine burada olacağız. Bekleriz. TRT Türkiye'de sabaha 7 haberlerinin ardından karşınızda olacağız efendim. Güzel bir gün, güzel bir hafta sizlerle olsun ve Arzu'nun söyleyeceği birbirine bağlı türkülerle, halaylarla size veda ediyoruz. Hoşça kalın, esen kalın. TRT

0: Bir kelime,
1: bir türkü, halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Isparta Eğirdir yöresinden Karataş Boyanır mı? Türküsünde geçen çıngıllı sözcüğü. Hey hımbıllı hımbıllı, kaşı gözü çıngıllı diyor türkümüz. Burada geçen çıngıllı kelimesi çok süslü anlamındadır. Hımbıllıysa sözlükte yer almıyor ama hımbıl kelimesi tembel, uyuşuk insanlar ya da kilolu tombul kişiler için kullanılan bir yakıştırma sözcüğüdür. Şimdi yöre ekibinden derlenen bu türküyü Fatma Topçu'dan dinliyoruz. Karataş boyanır mı? Öpsem yar uyanır mı? Sen orada ben burada, buna can dayanır mı?

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime,
2: bir türkü.

0: TRT Türkü.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatına Ümit'in umudu

Bunun sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi Erdoğan. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran katil İsrail'e sert tepki gösterdi. Duran, 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlüktür ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Parlamenterler Zirvesi kapsamında İstanbul'da verilecek resmi yemekte katılımcılarla bir araya gelecek. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. Uşak Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel alınacak olan helikopterin özellikle Sikorsky tipi olmasını istemişti ifadesini kullandı. Özkan Yalım ifadesinde ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum dedi Yalım. 2023 yılında Özgür Özel'in evinin bahçe duvarının üzerine para bıraktığını söyledi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremde büyük yıkım yaşandı. Bilanço ağırlaşıyor, 1450 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timi depremlerin yaşandığı Venezuela'ya ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, DAK timinin bölgede aralıksız çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denize giren 14 yaşındaki çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Arama çalışması yapan ekipler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Adıyaman'da da serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Ordu'da ise denizde kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan üç kişi hastanede tedavi altına alındı. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan özel şirketlerin trafik cezası yazacağı iddiasını yalanladı. Trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleme yetkisinin kanunda sadece kamu görevlilerine verildiği hatırlatıldı. Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Benim Türküm.
1: Adım Rahmet Gül. Aysin Gültekin'den Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman türküsünü rica edebilir miyim?

Merhaba TRT Türkü dinleyenleri. İstanbul Radyosu stüdyolarında alınan yurttan sesler kayıtlarını geçmişten günümüze taşıyoruz her programda. Arşivden aldığımız kayıtlarda değerli şeflerimizi ve sanatçılarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Bugün 1994 yılında kayda alınan Şef Şahin Gültekin yönetimindeki yurttan

Sesler Korosu'ndan birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz. Programın ilk türküsü Süleyman Uğur'dan derlenen Denizli türküsü. Devrent deresine duman bürüdü, yedi deve ile Musa'm yürüdü. Musa'mın ciğeri mosmor oldu çürüdü.

Turan Engin, Gaziantep Sarılar Köyü'nden güzel bir türküyle sizlerle olacak. Gönül gurbet ele varma, ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez.

Nursaç Doğan Işığı, Fahri Kayhan'dan derlenen Malatya yöresinden bir türkü de dinliyoruz. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Darılmış güle bülbül gelip dalına konmaz.

Şimdi TRT İstanbul Radyosu saz sanatçılarına bırakıyoruz sözü. Kabak Yemanesi ile Fatih Gürgün'ün açışının ardından Uşak Gelin havasını dinliyoruz değerli sanatçılardan.

Ördek çalkanır göllerde, ismim söylenir dillerde. Kalmışım gurbet ellerde, halin nedir diyenim yok. Sivas Zara yöresine ait bu türküde koroyu dinliyoruz.

İki Solist'ten Türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu'ndan sunmuş olduğumuz İki Solist'ten Türküler programından sevgi ve selamlar. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün sanatçılarımız Yıldız Demirkol Savaş ve Ahmet Turan Şan'dan türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Ali Osman Feymani'den alınan bir Osmaniye türküsü,

Şimdi de Nuri Üstünses'ten alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Sivas türküsü ve sonrasında İhsan Öztürk'ün Kadir Akbaş'tan derlemiş olduğu bir Malatya türküsüyle Ahmet Turan Şan'ı dinliyoruz.

Sırada Sivas yöresine ait Nida Tüfekçi'nin Mahmut Erdal'dan derlediği bir türkü var. Bu türkünün ardından Azerbaycan'a gidip Huşenk Azeroğlu'ndan alınan ve Şenel Önaldın'ın derlediği bir ezgiyle Yıldız Demirkol Savaş'a kulak vereceğiz.

Son olarak Muzaffer Sarı Sözen'in Emine Ünler ve Cemil Orhun'dan derlediği bir Ankara türküsüyle Ahmet Turan Şan'ın yorumunu dinliyoruz. Bir sonraki İki Solisten Türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatına ümmetin umudusunuz sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi Erdoğan. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran katil İsrail'e sert tepki gösterdi. Duran, 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlüktür dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Parlamenterler Zirvesi kapsamında İstanbul'da verilecek resmi yemekte katılımcılarla bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nin açılışında konuştu. Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin arttırılması gerektiğini söyledi. İslam Ticaret ve Kalkınma Odası toplantıları kapsamında Ankara'da düzenlenen programda konuşan Yılmaz, İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye sağlık teknolojilerinde dünyanın takip ettiği ülke olma yolunda dedi. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kamu kreşleri ve gündüz bakım evlerinde yeni standartlar yürürlüğe girdi. Çocukların sağlığı ve gelişimini esas alan düzenleme ile denetimler güçlendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş düzenleme için biricik çocuklarımıza ve kıymetli ailelerimize hayırlı olsun dedi. AK Parti'nin yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için hazırladığı yeni düzenlemede sona gelindi. Buna göre 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteleriyle ilişiği kesilenler için yeniden eğitim hakkı verilmesi gündemde. Düzenleme ile akademisyenlerin tecrübelerinden faydalanılması için emeklilik yaş haddi de 72 olacak. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebi ile yargıya başvurması bekleniyor. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel alınacak olan helikopterin özellikle Skorsky tipi olmasını istemişti ifadesini kullandı. Yalım, ifadesinde ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum dedi. Yalım, 2023 yılında Özgür Özel'in evinin bahçe duvarının üzerine para bıraktığını söyledi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin'le 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1500'e yükseldi. En büyük yıkımın yaşandığı La Guaira'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Başkent Caracas'ta ise artçı sarsıntılar nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi evlerine giremiyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başladığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, merhaba sevgili türkü dostları. Efendim Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. İzmir Radyosu'ndan elbette. İzmir'den selamlıyoruz sizleri bu arada. Gününüz aydın, neşeniz de daim olsun efendim. Türkülerle Gün Ortası programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Program yapımcımız Özgür Yardımcı, ton meisterimiz Yusuf Günday ve speakeriniz ben Hakan Çalışkan. Günün bu en güzel saatlerinde efendim sizleri türkülerin o sıcak iklimiyle buluşturacağız, baş başa bırakacağız. Efendim bugün kulaklarınızın pasını silecek olan TRT İzmir Radyosu'nun o çok özel sesleri Sabahattin Gülümser, Tuğba Ger, Emre Kızıl ve Hakan Ünal bizlerle olacak. O güzel türküleri dinleyeceğiz onlardan. Sanatçılarımıza saz grup şefimiz Halil Demirler, bağlamada Murat Tezcan Ün, kavalda Halil Çok Yürekli, tarda Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Gökhan Mertarol ve basta Tayfun Şakalakoğlu da enstrümanlarıyla eşlikte olacaklar. Evet, çok güzel bir türküyle başladık programımıza ve kim seslendirdi efendim? Sevgili Sabahattin Gülümser, hoş geldiniz siz de.
1: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
0: Nasılsınız? Ne var ne yok?
1: Teşekkür ederim. İyiyiz. Güzel bir hafta.
0: Evet, güzel bir haftaya başladık.
1: Sıcak. Evet. Stüdyomuz serin. Evet. Allah'tan.
0: Evet.
1: Türküler de serinletiyor biraz daha bizleri.
0: Evet.
1: Tüm hafta boyunca böyle olur inşallah.
0: İnşallah. Tüm dinleyenlerimize de selamlarımızı iletiyoruz İzmir Radyosu'ndan. Çok güzel bir türküyle başladık bahsettiğim üzere. Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın?
1: Evet.
0: Değil mi? Tokat Reşadiye yöresinden bir türküydü. Yine sizi hiçbir yere bırakmıyoruz. Bir türkü daha dinleyeceğiz sanırım.
1: Tabii ki,
0: ne dinliyoruz? Ne var sırada?
1: Yine Bartın'dan, aynı diziden, aynı makamdan bir türkü daha seslendireyim. Atlı geliyor atlı. Diğer adıyla dıv dıv dıv.
0: Peki, merakla bekliyoruz.
1: Tamam.

0: gülümser, çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz bu iki güzel eser için. Evet sevgili türkü dostlarımız, efendim Anadolu'nun o güzel türkülerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İşte onlardan iki tanesini daha. Kim söyleyecek efendim? Sevgili Tuğba Ger hem çalacak hem söyleyecek. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsınız, ne var ne yok?
1: Çok iyiyim, çok teşekkür ederim.
0: Sizler tabii nasılsınız? Siz bir Denizli, siz de bir Denizlili olarak ben evet, ayrı bir ilgi göstereceğim size.
1: Ne mutlu beraberiz.
0: Evet, çok güzeldi. Evet. Şimdi Aşık Mahsuni Şerif'ten alınan Kahramanmaraş şivresinden bir türküyü çalıp söyleyeceksiniz değil mi? Öncesinde de...
1: Sevgili sanatçı arkadaşım Halil çok yürekli kavalıyla bir açış yapacak.
0: Bir açış yapacak.
1: Daha sonra türkümüze gireceğiz.
0: Peki, güzel. Hep birlikte dinliyoruz.

İşte gidiyorum, çeşmi siyahım, önümüzde dağlar sıralansa da Aşık Mahzuni Şerif'in ölümsüz eseri efendim, muhteşem bir feryat. Çok teşekkür ediyoruz, ağzınıza yüreğinize sağlık olsun. Evet, kıymetli türkü dostlarımız, şimdi yönümüzü efendim nereye çevireceğiz? Köklü tarihiyle elbette Diyarbakır'a çeviriyoruz ve çok özel bir eserle sizleri baş başa bırakacağız. Celal Güzel Ses'ten alınan bir eser efendim, Şarkı Bülbülümüz'den. Hafızalarımıza kazınan bir eser ve Tuğba Ger'in o kendine has sesiyle sizlerle buluşturacağız. Ağlama yar ağlama, mavi yazma bağlama.

0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık olsun efendim. Seslendirdiğiniz bu güzel türküler için. Evet, kıymetli türkü dostlarımız, efendim sizlerle paylaştığımız bu çeşitli yörelerimizin türküleri sonrasında türkülerle gün ortasında şimdi rotamızı nereye çevireceğiz? Ozanlar Diyarı, Sivas'ın yaylalarına çeviriyoruz efendim. Aşık Talebi Coşkun'dan alınan ve memleket özlemini anlatan bir türkü bu aslında. Kimden dinleyeceğiz? Değerli sanatçımız Emre Kızıl. Bu kez mikrofonda hoş geldin sevgili Emre.
1: Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz.
0: Nasılsın? Ne var ne yok?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de teşekkür ediyorum. Tüm dinleyenlerimize de selamlarımızı iletelim.
1: Selamlar, bir kez daha. Sevgiler, saygılar olsun.
0: Evet.

0: Ağzına sağlık olsun. Çok
1: Teşekkürler.
0: Güzel bir türküydü ve çok güzel bir yorumdu. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, şimdi ise Türk halk müziğinin sınırlarını biraz aşacağız. Ortak hafızaya gideceğiz. Kerkük'e doğru uzanacağız efendim. Büyük ustamız Nida Tüfekçi'den alınan, Abdurrahman Kızılay'dan derlenen ve bizlere kazandırılan bir eser bu. Sitem dolu, muhteşem bir eser desem herhalde yanılmam, değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Çok güzel bir türkü. Emre Kızıl'ın yorumuyla dinliyoruz efendim. Dağlara septim ekin, giderim elimde ekin. Buyursunlar.

Çok teşekkür ediyoruz sevgili Emre Kızıl. Bu iki güzel türküyü dinleyicilerimizle buluşturduğumuz için. Evet sevgili türkü dostlarımız, 12.36'yı gösteriyor artık saatlerimiz. Bu dakikalarda Batı Karadeniz'e, Kastamonu topraklarına çevireceğiz efendim yönümüzü. İhsan Ozanoğlu'ndan alınan derin bir aşkı ve hüznü anlatan bir özel bir türkü efendim. Bu türküyle buluşturacağız sizleri. Türk Halk Müziğimizin usta seslerinden Bircan Pullukçuoğlu seslendirecek sizler için. A bülbülüm ne ötersin, dertlere derman katarsın.

0: TRT Türkü.
1: TRT İzmir Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere ve Anadolu'nun o en güzel türkülerini sizlerle paylaşıyoruz sevgili türkü dostlarımız, türkülerle gün ortasında. Efendim, seyrimizde şimdi de nereye gideceğiz? Yeşili ve sevdası bol olan Samsun'a gidiyoruz. Çarşamba yöresine gideceğiz efendim. Salih Çamur'dan alınan ve kendine has Karadeniz tavrıyla elbette içimizi ısıtacak çok güzel bir eser var sırada. Peki kim seslendirecek? Sevgili Hakan Ünal mikrofonda bu kez. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Hakan'cığım, sen de hoş geldin.
1: Evet, hoş bulduk. Sevgili adışım desem herhalde sorun olmaz değil mi?
2: Tabii ki.
1: Peki,
2: tabii ki.
1: Çok güzel bir türkü dinleyeceğiz.
2: Evet, Yıldıray Çınar'ın derlediği güzel bir türkü. Ondan zaten kulaklarımızda kalmıştı.
1: Evlerinin önü büyük bir orman.
2: Orman diyelim, evet.
1: Peki, hep birlikte dinliyoruz.

Ağzınıza, yüreğinize sağlık olsun sevgili Hakan Ünal. Evet, kuzeyden güneye doğru gideceğiz değil mi? Samsun'daydık, Çarşamba yöresindeydik. Şimdi de Şanlıurfa'ya doğru çeviriyoruz yönümüzü ve bu kez Mahmut Güzel Ses'ten, Güzel Göz'den aktarılan çok güzel bir türküyle, çok güzel bir klasikle radyolarınıza misafir olacağız efendim. Elbette Hakan Ünal'ın güçlü ve yüreğe dokunan o güzel yorumuyla elbette. Buyurunuz, alaydım elin elime, varaydın baban evine.

0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Hakan Ünal, seslendirdiğiniz bu güzel türküler için. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Kastamonu'daydık, Şanlıurfa'daydık, Sivas'taydık. Rumeli'ye gitmeyelim mi? Neşeli ve coşkulu ezgilerin harmanlandığı Trakya'dayız efendim. Tekirdağ Şarköy yöresindeyiz. Bu kez sıradaki türkümüzle Mustafa Karayer'den derlenen bir eserimiz var. Sırada kimden dinleyeceğiz? Sevgili Sabahattin Gülümser bir kez daha mikrofonda olacak. Ve Balkanların o sıcak ve kıpır kıpır mı?
1: Evet.
0: O türkülerinden birini dinleyeceğiz. Nedir o türkümüz efendim? Dramanın içinde yaparlar pazar, kızlara yakışır şal ile şal var. Buyursunlar.

Çok teşekkür ediyoruz sevgili Sabahattin Gülümser diyelim efendim. Ve tabii saz sanatçısı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Evet, biz artık efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili türkü dostlarımız. Anadolu'nun o gönül coğrafyasında çıktığımız bu muhteşem türkü yolculuğunu artık noktalayacağız. Bizlere bu güzel yayında efendim sesleriyle eşlik eden değerli sanatçılarımız var. Sabahattin Gülümser, Tuğba Ger, Emre Kızıl ve Hakan Ünal. Hepsine teşekkür ediyoruz. Yine telleriyle ve nefesleriyle.

Onlara eşlikte olan saz grup şefimiz Halil Demirler, bağlamada Murat Tezcan Ün, kavalda Halil Çok Yürekli, ritim sazlarda Gökhan Merterol ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu'ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim programı hazırlayan Özgür Yardımcı, sesimizi sizlere ulaştıran tonmeisterimiz Yusuf Günday ve mikrofon başında ben Hakan Çalışkan efendim. Sevgili Emre Kızıl'ın seslendireceği bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Bizleri evlerinize, iş yerlerinize ve yolculuklarınıza konuk ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli türkü dostlarından minnettarız. Bir sonraki programda yeniden aynı frekansta, aynı coşku ve heyecanla buluşuncaya dek efendim şimdilik hoşça kalın. Türkülerle kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından birbirinden güzel türkülerle geldik huzurlarınıza. Sizler de radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün türkü yolculuğumuzu yapımcımız Serap Tan hazırladı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleyiz. İlk türkümüzde İmran Koç'un sesine kulak veriyoruz. Yandırdın kalbimi.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Ellerde Birlikteliğimiz Aysun Gültekin'in sesiyle devam ediyor. Çalın davulları, çaydan aşağıya.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.27'yi gösteriyor. Canlı yayınımıza Adıyaman yöresine ait bu türküyle devam ediyoruz. Mehmet Seske söylüyor: Eyvanına vardım, eyvanı çamur.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize şimdi de Muzaffer Akgün'ün sesiyle devam ediyoruz. Yozgat yöresine gidiyoruz. Asker yolu beklerim.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında birlikteliğimiz Nurullah Akçayır'ın sesiyle devam ediyor. Bu ayrılık neden oldu?

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimizde veda vaktine ulaştık. Birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık. Serap Tan hazırladı bugün türkü yolculuğumuzu, Muharrem Bilen sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Huzurlarınızdan Turan Engin'in sesiyle Sivas yöresine ait bu türküyle ayrılıyoruz. Gel ha gönül, havalanma. Hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatına yaptığı konuşmada Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi. Erdoğan, İsrail'in devlet terörü karşısında

da Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO parlamenter zirvesi kapsamında İstanbul'da verilecek resmi yemekte katılımcılarla bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuştu. Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Ankara, 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Bu kapsamda polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Zirve kapsamında başkentte yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. Terör örgütünde çözülme sürüyor. Bu yıl içinde ikisi gri, biri sarı kategoride aranan toplam 134 bölücü terör örgütü mensubu terörist teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ikna çalışmalarının etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta yıl sonu hedefine ulaşılacağını söyledi. Ankara Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Bakan Bolat, ihracatta yarı yıl karnesi iyi gelecek dedi. Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim'de taşınmaz satışlarına yönelik güvenli ödeme sistemini devreye alacak. Sistemle taşınmaz mülkiyetiyle satış bedeli eş zamanlı el değiştirecek, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskleri en aza indirilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye sağlık teknolojilerinde dünyanın takip ettiği ülke olma yolunda dedi. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka uygulaması Bilge, genel kullanıma açılmak için gün sayıyor. Türkçe odaklı geliştirilen yapay zeka modeli, kamu hizmetlerinden sağlığa, finanstan eğitime kadar birçok alanda kullanılacak. Ulusal verilerin Türkiye'de işlenmesini sağlayacak Bilge'nin yapay zekada dijital egemenlik hedefine önemli katkı sunması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modeli kapsamında okul müfredatında kapsamlı değişiklik yapıldığını söyledi. Bakan Tekin, müfredatımızı bilginin gündelik hayatta kullanılabileceği bir zemine kavuşturmaya çalıştık dedi. 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilmesi için yasal düzenleme gündemde. Bu düzenleme yürürlüğe girdiğinde akademisyenler için emeklilik yaş haddi de 72 olacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024'ten bu yana hayata geçirilen desteklerle küçükbaş hayvan varlığının %11 arttığını açıkladı. Üreten Türkiye güçlü Türkiye'dir dedi. Yumaklı, Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesi kapsamında 160 bin hayvanı üreticilere teslim ettiklerini belirtti. Kavurucu sıcaklar Avrupa'nın birçok noktasında hayatı zorlaştırıyor. İtalya ve Almanya'da sokaklara su püskürten sistemler kuruldu. Yunanistan'da bir günde 44 orman yangını çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen depremler sebebiyle can kaybı 1500'e yükseldi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede. Başkent Caracas'ta ise artçı sarsıntılar nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi evlerine giremiyor. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye yaklaştı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Türküler, türkülerimiz. Türküler baharda ruhumuza işleyen pak nefesler gibi. Sevdalıların dilinden rüzgarlarla savrulan, pınarlarla coşan en güzel duyguların tercümanı. Türküler, türkülerimiz. Rüzgar olup esen, sel gibi coşan, deniz olup dalgalanan yaşama sevincimiz. Vefalımız, aşkımız ve sevdamız. Radyoları başında bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimizi yeni bir Türkü Diyarı programından Diyarbakır'daki radyo evimizden selamlıyor. Bugünkü yayın ekibimizi takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için yapımcımız Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan spikeriniz ben Derya Can. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşımız Mahmut Bayhan'la birlikte diliyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına, sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızda ilk olarak sizleri Ezgi Mert'le buluşturuyoruz. Mardin kapısından atlayamadım, liralarım döküldü toplayamadım. O yâre mektup yazdım yollayamadım. Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyam. El alem al giymiş ben karalıyam. Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'ten alınan bu hareketli Diyarbakır türküsüyle sanatçımız sizlerle.

Türkü Diyarında şimdi de Sevgi Ateş, Hüsamettin Subaşı'nın derlediği bir türkü demetini siz değerli TRT Türkü dinleyicileri için seslendirecek.

Hışı hışı hançer boynuma, küpeli kızlar yanıma. Muzaffer Sarı Sözen'in Azmi Körükçü'den derlediği Gaziantep yöresine ait bu türküyle Nevzat Karakış bizlerle.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere ordu üstüme kalksa. Ahmet Yamacı'nın Kadir Üstündağ'dan derlediği Ordu yöresine ait bu türkümüzü Şükriye Tutkun'dan dinliyoruz.

Şimdi de sizleri Şehmuz Esenkuş'la buluşturuyoruz. Diyarbakırlı sanatçımız Bedih Yolu'a ait bir türkü seslendiriyor. Sur dibinde gonca güller açıyor, Hevsel ortasından Dicle akıyor. Kucağında sahabeler yatıyor, 10 bin yıllık tarihtir Diyarbakır.

sendeki kaşlar bende de olaydı. Kaşları senden, rastığı benden. Ela gözlü küçük hanım da ayrılamam ben senden. Nuri Halil Poyraz'dan alınan İstanbul yöremize ait bu hareketli türküyü sanatçımız Ayşe Engin Aslanca seslendiriyor.

Türkü Diyarı programımızda şimdi de Sivas yöresine ait bir türküye kulak veriyoruz. Yücel Paşmakçı'nın Aşık Ali Kızıltuğ'dan derlediği türküyü Yavuz Bingöl'ün yorumuyla dinliyoruz. Dam üstünde çul serer, bilmem yar kimi sever, onun bir sevdiği var, günde 10 çeşit giyer.

Sevdiğim bir gün bana yar demedin. Gece gündüz tenhalarda ağlayanım var demedin. Yavuz Top'tan alınan türkümüz Hülya Süer yorumuyla radyolarınızda değerli türkü dostları.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programında birbirinden seçkin türküleri kanatlandırıp uçurmaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Türkülü gezintimizi Kayseri ilimize uğrayarak sürdürüyoruz. Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan türküyle Mehmet Demirtaş beraberliğimize katılıyor. Salın da gel meydan kız görsün, Serpil de gel düşmanlar ölsün.

Abdurrahman Kızılay'dan alınan Nida Tüfekçi'nin derlediği Kerkük yöresine ait bir türkü var sırada. Anadolu ezgilerine kendine has yorumuyla hayat veren Aysun Gültekin seslendiriyor. Altın hızmal mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terli ben sileyim.

Bu kadim coğrafyada yetişmiş büyük ozanlardan biridir şark bülbülü Celal Güzelsiz. Onun her ezgisi çok kıymetli birer armağandır bizler için. Bazen öyle işler ki namesi içimizi, ağlarken onun hüznünü yüreğimizde hisseder, kendimizle dertleşiriz. Onun asude sesini dinlerken notalar ve tınılar üzerinden başka diyarlara gideriz adeta. Onun türkülerini dinledikçe 1950'lerin Anadolu'suna keyifli bir gezinti yapmış gibi oluruz. Şimdi de arşivimizde yer alan Diyarbakır türküsüyle Celal Güzelses'e kulak verelim. Arkadaşlar, benim derdim yeğindir, ciğerimde fitil işler düğümdür. Hiç bilmem ne saattir ne gündür, zorla beni bir zalime verdiler, verdiler de günahıma girdiler.

Sevgili dinleyenler, bugünkü birlikteliğimizin de sonuna geldik. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını hazırlayan Soner Emre, teknik yönetimde Mahmut Bayhan, sunan ben Derya Can, dilinizden ezgiler, yüreğinizden sevgi eksik olmasın, dostluk bayrağınız, türküler durağınız olsun diyoruz. Dünya Tekin seslendiriyor, şafak söktü yine sunam uyanmaz diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yeni bir türkü diyarıyla GAP Diyarbakır Radyosu durağında yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Yaylanın sisinden, horonun düzünden selam olsun tüm dinleyicilerimize. Karadeniz'den programıyla huzurlarınıza geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bir saat boyunca da birlikteyiz. Yöre yöre gezeceğiz ve birbirinden güzel türkülerimizi dinleyeceğiz. Bugün de her gün olduğu gibi. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Atilla Kurt, teknik yönetmenimiz. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bugünkü programımızın ilk türküsü İbrahim Can'ın sesinden. Doldurdum filikamı, gidelim yali yali diyoruz.

Ankara yöresine gidiyoruz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Oğuz Doğan Cengiz'in sesiyle. Karpuz kestim yiyen yok. Halin nedir diyen yok. Yenile bir yar sevdim. Gözün aydın diyen yok.

programımızın şimdiki durağı Trabzon yöresi sevgili dinleyicilerimiz. Yol arkadaşlarından dinliyoruz. Ah dağlar, serin dağlar.

Hey gidi Karadeniz dedik sevgili dinleyiciler. Karadeniz'den programında Özlem Çelik bizlerle birlikteydi. Erdal Erzincan'ın sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor yolculuğumuz. Befelek senin elinden hem yanarım hem ağlarım.

Eski Cuma tarafına gidiyoruz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Sevcan Orhan'ın sesinden dinliyoruz. Sevdiğim küçük yaşta derdinden oldum hasta.

Okan Murat Öztürk düz mahalle içinde dedi. Ordu yöresindeydik. Ordu'dan Nevşehir Hacı Bektaş yöresine gidiyoruz Nursaç Doğan Işık'ın sesiyle. Al yorgan atılmıyor, yar sevdim tutulmuyor. Ayrılık var, ölüm var, sevda var, çekilmiyor.

15.42'yi gösteriyor saatimiz. Ahmet Güngör'ün sesiyle devam ediyoruz yolculuğumuza. Yöremiz Rize. Gökte yıldız ay mısın diyoruz.

Gökte yıldız aymışsın da kemen keme yaymışsın. Gökte yıldız aymışsın da kemen keme yaymışsın. Alsam seni elime, şşt, şşt. Baksam çarayım mısın? Alsam seni elime, şşt.

Kıl olsak çubuk olsak da kemençe mi yay olsak. Kıl olsak çubuk olsak kemençe mi yay olsak. Sarsak birbirimizi şşt, şşt. Bir sene uyanmasak sarsak bir

Sinop yöresindeydik. Ben giderim Batum'a dedik. Erol Köker'in sesinden dinledik. Kars yöresindeyiz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Fatma Türkan Yamacı'nın sesinden dinliyoruz. Olan boyun kurbanı, sensin dağlar ceylanı. Kara kaşın, gözlerin budur aşkın dermanı.

Anadolu'nun eşsiz ezgilerini bugün de siz sevgili dinleyicilerimizle buluşturmanın mutluluğuyla ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü Karadeniz'den programını, sesimizi ulaştırdı Atilla Kurt. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Bugünkü son türkümüz Zeynep Cihan Üçer'in sesinden bir Samsun türküsü. Eğmeleri eğmeleri, gönül sevmez değmeleri. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun 3 üst düzey üyesi yarın Ankara'da temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kalas'la genişleme ve göçten sorumlu 2 Avrupa Birliği komiserini kabul edecek. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize serbestisi gündemde olacak. NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin rolünü ilişkin dikkati çeken mesajlar geldi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve güçlü bir savunma endüstrisine sahip olduğunu söyledi. Ankara zirvesinin transatlantik ilişkilerin geleceği açısından önemine işaret etti. Ankara, 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Bu kapsamda polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Zirve kapsamında başkentte yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. Terör örgütünde çözülme sürüyor. Bu yıl içinde ikisi gri, biri sarı kategoride aranan toplam 134 bölücü terör örgütü mensubu teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ikna çalışmalarının etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay süreci gündemde. Yarın genel merkezde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı düzenlenecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti iddialarına İzmir'de yanıt verdi. Yeni partiyi yeni yürüyüş olarak nitelendirdi, yeni bir yürüyüşün yeni bir yaklaşımın içindeyiz dedi. Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar yılın ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı. 5G ihalesi bedellerinin de dahil edilmesiyle yatırım 263 milyar liraya çıktı. Geniş bant internet abone sayısı 99 milyon 500 bine, fiber altyapı uzunluğu ise %12,8 artışla 697 bin kilometreye yükseldi. Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de taşınmaz satışlarına yönelik güvenli ödeme sistemini devreye alacak. Sistemle taşınmaz mülkiyetiyle satış bedeli eş zamanlı el değiştirecek, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskleri en aza indirilecek. Tütün ürünleriyle mücadele için yeni bir kanun taslağı hazırlanıyor. Düzenlemeyle yarı açık alanlarda da artık sigara içmek yasak olacak. Özellikle çocukların tütün ürünleriyle karşılaşmasının azaltılması hedefleniyor. Kanun taslağının önümüzdeki haftalarda meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. TÜBİTAK, bilime meraklı öğrencileri tatilde bir araya getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaz etkinlikleri takvimini açıkladı. Keşfetme, öğrenme, tasarlama ve üretme heyecanı yaz boyunca sürecek dedi. Öğrencileri etkinliklere katılmaya davet etti. Kavurucu sıcaklar Avrupa'nın birçok noktasında hayatı zorlaştırıyor. İtalya ve Almanya'da sokaklara su püskürten sistemler kuruldu. Yunanistan'da bir günde 44 orman yangını çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Gözler karşılıklı saldırılarla yeniden yükselen ABD-İran gerilimine çevrilmişken Amerikan Başkanı Trump'tan müzakere açıklaması geldi. Trump, Tahran görüşme talep etti, görüşme yarın Doha'da olacak dedi. İran tarafı ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılmayacağını açıklamıştı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1050'ye yaklaştı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Yayla serinliğiyle kıyı sıcaklığı aynı ezgide buluşuyor. Akdeniz'in renkleri TRT Türkü'de başlıyor. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Gülşen Kutlu seslendiriyor. Esti baharın nesimi, ne hoş edalı kesimi.

Sevgili dinleyiciler, Burhan Gökalp'ten alınan Ankara yöresine ait türküde Hasan Özel'i dinliyoruz. İndim koç babayı tavaf eyledim.

eller tatlı uykuda. Aman ben yarın derdindeyim. Memberdir kızın adı Memberi. Aman al başımdan çemberi. Aman dinle.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Erzum var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza değerli dinleyenler, Özgür Eren'in seslendireceği bir Hatay türküsüyle başlıyoruz. Bu güzel türküyü Muzaffer Sarı Sözen Emel Akçay'dan derledi. Şu karşıki dağda kar var, duman yok.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.23, Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi Muzaffer Sarı Sözer'in derlediği bir Osmaniye türküsü dinleyeceğiz. Yasemin Göksu söyleyecek, şu cedenin kaşı gözü sürmeli.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan da şimdi bir kilis türküsü dinleyeceğiz sizlerle. Şinasi Çolakoğlu'na ait bu türkü Nihat Erdağ söylüyor. Evlerin önü tahta daraba.

Sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programında bugün için sonuna geldik. Programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler diliyoruz. Neşet Ertaş'la veda ediyoruz. Gönül Yarası.

0: TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı, iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun 3 üst düzey üyesi yarın Ankara'da temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kallas'la genişleme ve göçten sorumlu 2 Avrupa Birliği komiserini kabul edecek. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize serbestisi gündemde olacak. NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin rolüne ilişkin dikkati çeken mesajlar geldi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve güçlü bir savunma endüstrisine sahip olduğunu söyledi. Ankara zirvesinin transatlantik ilişkilerin geleceği açısından önemini işaret etti. Ankara 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Bu kapsamda polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Zirve kapsamında başkente yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. Terör örgütünde çözülme sürüyor. Bu yıl içinde ikisi gri, biri sarı kategoride aranan toplam 134 bölücü terör örgütü mensubu terörist teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ikna çalışmalarının etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Yarın 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak. Olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Bursa'da bir tarlada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren Aytekin Ergin dalgalara kapıldı. 17 yaşındaki genci bulmak için ekipler seferber oldu. Havadan ve denizden yürütülen çalışmalarla kayıp gence ait bir iz aranıyor. Tütün ürünleriyle mücadele için yeni bir kanun taslağı hazırlanıyor. Düzenleme ile yarı açık alanlarda da artık sigara içmek yasak olacak. TÜBİTAK, bilime meraklı öğrencileri tatilde bir araya getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, keşfetme, öğrenme, tasarlama ve üretme heyecanı yaz boyunca sürecek dedi. Öğrencileri etkinliklere katılmaya davet etti. Yaz tatilinde artan talep nedeniyle Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattına ek sefer geliyor. 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri

karşılıklı ek sefer düzenlenecek. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı. Kavurucu sıcaklar Avrupa'nın birçok noktasında hayatı zorlaştırıyor. İtalya ve Almanya'da sokaklara su püskürten sistemler kuruldu. Yunanistan'da bir günde 44 orman yangını çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Gözler karşılıklı saldırılarla yeniden yükselen ABD-İran gerilimine çevrilmişken, Amerikan Başkanı Trump'tan müzakere açıklaması geldi. Trump, Tahran görüşme talep etti, görüşme yarın Doha'da olacak dedi. İran tarafı ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılmayacağını açıklamıştı. Haberleri dinlediniz.

Türkü Sözlüğü. Amel, kelime anlamı olarak iş, davranış, yapılan şey anlamına gelir. Genellikle canlı bir varlığın bilinçli ve amaçlı, yani gayeli olarak yaptığı şeyleri ifade eder. Halk edebiyatımızda ve ozanlarımızın dilinde bu kavram, insanın bu dünyada bıraktığı kalıcı izleri ve ahiret yolculuğu için yaptığı hazırlıkları ifade eder. Türkülerde dünya hayatının geçiciliği işlenirken, insanın makamından ya da malından ziyade sadece yaptığı iyi işlerle anılacağı vurgulanır. Özellikle tasavvufi deyişlerde nefsin terbiyesi ve insanın olgunlaşma sürecinde doğru davranışlar sergilemesinin önemi bu kelime üzerinden aktarılır. Ozanlar, insanoğluna dünyadaki kısıtlı vaktini boşa harcamaması gerektiğini hatırlatırken, bu kavramı bir uyarı niteliğinde sıkça tekrarlarlar. Bugün çalacağımız deyişte ise amel kelimesi, ölüm gelip çatmadan ve dünya hayatı son bulmadan önce insanın erdemli davranışlar sergilemesini ve iyi işler biriktirmesini nasihat eder. Fırsat eldeyken bir amel kazan. Gül cemalin bir gün solsa gerektir.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyenleri. TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı programına efendim hoş

Evet kıymetli dostlar, Muzaffer Sarı Söze'nin Niyazi Ateşli'den derlediği Bitlis yöresine ait bir güzel türkümüz var sırada. Volkan Erdoğan söylüyor. Bağ vardım nar için.

Kıymetli dostlar, şimdi ise Bitlis'ten Konya Karapınar'a uzanıyoruz. Bedia Akartürk söylüyor. Çek deveci develeri sulansın.

Aman köylü kızı, haydi köylü kızı, göster gözlerini, alayım seni. Efendim Elvan Erbaşı ve Şahin Gültekin'den dinliyoruz. Aman köylü kızı.

TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı şimdi ise birbirine bağlı halay türküleriyle devam ediyor. Kim söylüyor? Gülcihan Koç.

Efendim şimdi Denizli yöresine gidiyoruz. Denizli yöresine ait türküyü Yeşim Dağlı Şahin'den dinliyoruz. İki teşrisani günün ortası, gerildi gözüme dünya perdesi, canıma kastetti namus belası.

Kıymetli dostlar, şimdi ise Havva Karakaş'ın Fethiye işçilerden derlediği bir Rumeli türküsü dinleyeceğiz. Kimden? Yine Havva Karakaş'tan. Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda.

Türkülerle ruhunu dinlendirmek isteyen Türk Halk Müziği sevenler, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Bizim pencereler yele karşıdır, muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsen bu sinemde neler var, gülüp oynadığım ele karşıdır. Musa Eroğlu'nu dinliyoruz, candan ilerim.

Sevgili dinleyenler, şimdi ise Hamdi Özbay'ın Hayati Ürgüp ve Şadan Yektaş'tan derlediği Manisa Akhisar yöresine ait türküyü Selcan Kökçen Şahin'den dinliyoruz. Çaya iner ağlarım.

Sevgili dostlar, şimdi ise Manisa Akhisar'dan Erzincan Tercan'a, Anadolu'nun diğer ucuna gidiyoruz. Evet, Ali Ekber Çiçek'in Aşık Davut Sulari'den derlediği Erzincan Tercan yöresine ait bu güzel türküyü Hüseyin Turan'dan dinliyoruz. Çoktan beri yollarını gözlerim.

Kıymetli TRT Türk'ü dinleyenleri, şimdi ise Ankara yöresinden Bayram Aracı'nın kaynaklık ettiği türküyü Esra Er Ekinci'den dinliyoruz. Bülbüle su verdim altın tasına, çok günler geçirdim karaya sılan. Ben seni severdim bir heveslen, başın pınar, ayakların göl olsun.

Kızılırmak yeter canlar aldın. Nice yüreklere ateş saldın. Kimi Sabi Sübyan, kimi Ergendi. Nişanlımdı bugün, kabre koydu. Berk Sakkale ve İzzet Altınmeşe'den dinliyoruz.

Kıymetli dostlar, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı programı birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Şimdi ise Sivas'a doğru gidiyoruz. Sivas yöresinden Feyzullah Çınar'ın kaynaklık ettiği türküyü Okan Murat Öztürk'ten dinliyoruz. Dolanı dolanı gelir ölüm yavaşça, kalem alıp yaz derdimi gülüm yavaşça.

Efendim Eylül 2012'de kaybettiğimiz yakın dönemin en önemli halk ozanlarından Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın kaynaklık ettiği Kırşehir yöresine ait güzel bir türkü var sırada. Elvan Sevim'den dinliyoruz. Gönül dağı yağmur boran olunca.

Kıymetli dostlar, Ali Rıza Gündoğdu'nun Aşık Daimi'den derlediği türkü Erzincan Tercan yöresine ait. Şimdi dinleyeceğimiz, efendim, kim söylüyor? Ali Rıza Gündoğdu. Geçti gitti vatanına, yurduna.

Hacel obasını engin mi sandın? Ayağında potin zengin mi sandın? Her olur olmazı dengin mi sandın? Ayda doğdu, göremedim yar seni. Efendim Sivas Şarkışla yöresine ait türküyü Sevcan Orhan'dan dinliyoruz.

Kıymetli dinleyenler, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gidiyoruz. Şimdi ise Mustafa Hoşsu'nun Cemal Karaelmas'tan derlediği Eskişehir yöresine ait bir türkümüz var. Mustafa Acar'dan dinliyoruz. İner gelir şu dağların dumanı.

kıymetli dinleyenler, yurdun dört bir yanından birbirinden güzel türküler dinlediğimiz Türkü Akşamı programının efendim sonuna geldik. Evet, program yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton maisterimiz Soner Abacı ve ben spikeriniz Murat Doğru bir başka programda görüşmek ümidiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken efendim her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın. Şimdi son türkümüz geliyor. Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'a ait türkü Nazlı Öksüz'den dinliyoruz. Hoşça kalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konserinden hepinize merhaba. Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Dünya iki kapılı bir handır. Menzile ne vakit varırsınız bilinmez. Yürüdükçe anlarsınız hayatın uzun ve ince bir yol olduğunu. Kah ağlayıp kah gülersiniz bu yolda. Kimi zaman düşersiniz ama yürümeye devam edersiniz. Çünkü yaşamın özü yürümekte değil, menzile varabilmekte. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Aşıklık geleneğinin usta ismi Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivri

alan diğer bir söyleyişle Söbalan köyünden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun deyişine bağlı olarak Muzaffer Sarı Sözen hocamızın Saadettin Kutlu'dan derlediği Van yöresinden türküyü korodan dinliyoruz. Bizim eller ne güzel eller, söylesin şirin diller, oynasın koç yiğitler, bizim eller ne güzel eller.

Sevgili dinleyicilerimiz, yükseklerde, dağların yamaçlarında, yaylalarda laleler, sümbüller, gelin gibi süsler dört bir yanı. Çiçekler, çimenler sanki dile gelir, ses verir. Çiğdem çiçekleri yedi verenlere karışır. Sarı çiçekler elvan elvandır. Koyunlar, kuzular soğuk su başlarına toplanırlar. Buz gibi yayla sularından içerler. Çan sesleri duyulur yaylalarda, dağların yamaçlarında. Çobanların kaval sesleri yaylaların sert esen rüzgarlarıyla birleşir, kulağınızda bir uğultu olur. Tabiatın sesi bağlamanın teli olur, yüreklere dolar. Yine bahar geldi bülbül sesinden. Seda verip seslendin mi yaylalar? Çevre yanın lale sümbül bürümüş, gelin olup süslendin mi yaylalar? Sivas Divriği Çamşıhlı Aşık İsmail'inlerden alınan Çamşıhı Ağzı Uzun Havayla Semra Algül Oflas mikrofona geliyor. Uzun Havaya bağlamayla Sadi Pirkoca, kavalla Fatih Koçer yol gösteriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, deyiş aşıkların hece ölçüsüyle söylediği şiirlere denir. Habere deyiş de dendiği görülmektedir. Ayrıca Alevi Bektaşi nefesleri de deyiş adı altında çalınıp söylenmektedir. Bugün dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil. Her yanı parelenmiş, yine gönlüm hoş değil. Sivaslı Ozan, Muhlis Akarsu'nun deyişini Selma Geçer seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, sevda çekmesi zordur. Hele bir de sevdiğin sözünden dönerse, ne yapacağını, nereye gideceğini bilemezsin. Dile düşmekle cabası, üzülürsün, kırılırsın, gençlik dersin ama boşuna. Çare mi? O da yok. Elden bir şey gelmeyince sazı eline alır söylersin derdini gönüllere. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden, alırım dedin de döndün sözünden, lisanlara geldim senin yüzünden. Ahmet.

Sevgili dinleyicilerimiz, Yurttan Sesler ses sanatçısı Yıldıray Çınar, Türk halk müziğine emek vermiş ustalardandır. Aslen Samsunlu olan sanatçı, müziğe çocuk denecek yaşta bağlama çalarak başladı. Saz çalmanın yanı sıra bağlama yapımını da öğrendi. Samsun Folklor Derneği'nde müzik çalışmalarına devam eden Yıldıray Çınar, 1962 yılında Ankara Radyosu'nda yetişmiş sanatçı olarak göreve başladı. Başta yöresi Samsun olmak üzere birçok yöre türküsünü başarıyla temsil etti. Radyo ve televizyon programlarından başka konserler verdi, kasetler, plaklar doldurdu. Sinema filmleri yaptı. 12 kez altın plak ödülü alan Yıldıray Çınar'ı, dönem arkadaşı ve hemşerisi, Ankara Radyosu saz sanatçısı ve koro şefi Ümit Bekizağ şöyle anlatıyor. Yıldıray Çınar'la 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen bir tarihte Samsunlu sanatçılar olarak rahmetli Atilla İçli'nin hazırladığı televizyon programında bir araya geldik. Yine bir başka konser programında beni arayarak kendisine eşlik etmemi istemişti. O çalışmalar sırasında da bana bir anısını anlattı. Kendisi İzmir Fuarı'nda bir konser sırasında sahne dekoru olarak köy mizanseni tasarlamış. Birkaç keçiyi de sahneye koydurmuş. Kendisine açış yapan rahmetli Talip Özkan'ın tezeneyi tutan elini keçilerden biri yalamaya başlayınca Talip Özkan dayanamamış Yıldıray Çınar'a "Ya keçi ya ben" demiş. Yıldıray Çınar buna çok gülmüş. Hastalandığı dönemde Ankara'da kendisini birkaç defa ziyaret ettim. Uzun sohbetlerimiz olmuştu. Sevgili radyo dinleyenlerim, Üstad Yıldıray Çınar, TRT repertuarına derleyici olarak birçok türkü kazandırdı. Bunlardan bazıları, "Tükenmek bilmiyor kara günlerim, sana nasihatim var, bu dünyada muradıma erdim" diyen, "Geldi geçti benim ömrüm" gibi. Ankara Radyosu ses sanatçısı Yıldıray Çınar'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz ve onunla özdeşleşmiş yöresinin türküsüne kulak veriyoruz. "Çarşamba dedikleri, şekerdir yedikleri, hiç aklımdan çıkmıyor o yarın" dediklerim. Muzaffer Sarı Sözen'in Samsun Yöre ekibinden derlediği türküyü korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, sevdanın yöresi yoktur. Yüreğin attığı her yer sevdanın memleketidir. Gönül sevmeye görsün bir kere. Sevdi mi dört taraftan kurşun da atılsa nafile. Yürek yandı mı yanar, hem de ne yanar. Iğkinin dört tarafı bahçalar, yar oturmuş pencerede defçalar. Bohçalar havar yarim bohçalar, hovardalar kendi kendin parçalar. Nida Tüfekçi'nin İzzet Yetiş'ten derlediği Elazığ türküsünü Gürsoy Babaoğlu söylüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, gurbet havaları daha ziyade Ege bölgesinde teke yöresi denilen bir alanda söylenen uzun hava türleridir. Zaman zaman gurbet olarak da adlandırılan bu uzun havaların kendine özgü tavır, icra ve üslup özelliği vardır. Ali Bey'im taş başında oturur, keklik yavruların suya götürür. Salih Urhan'dan alınan Burdur yöresinden gurbet havasına bağlı olarak İsmet Akyol'un Mansur Kaymak'tan derlediği Denizli Acıpayam yöresinden türküyü Yeşim Dağlı seslendiriyor.

ateşi Çukurova'nın kavurucu sıcağı gibidir. Yürek derinden yanar alev alev. Öyle ki beti benzi soldurur. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin köpüren buz gibi suları dahi o yüreğin yangınını söndüremez. Adana köprü başı, otur saraya karşı, gel beraber gezelim dosta düşmana karşı. Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Adana türküsüyle Hasan Özel mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bağlama sanatçılarımız Sadi Pirkoca, Metin Altun, Ferhat Durmuş ve Hasan Hüseyin Genc'in birlikte çalacağı birbirine bağlı iki oyun havası var. İlk oyun havamız Ahmet Yamacı'nın yöre ekibinden derlediği Burdur yöresinden Avşar Zeybeği. İkinci oyun havamız ise Rıfat Balaban'ın Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği Ankara Divanı. Bu iki oyun havasına bağlı olaraksa Hasan Hüseyin Genc'in bağlamayla çalacağı Talip Özkan'dan alınan Denizli Acıpayam yöresinden Topal oyun havasını dinleyeceksiniz. Bağlama takımımız sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, gönül kimi severse güzel odur derler. Sevdiğinin saçı, gözü, kaşı, dudağı, güzelliği insana hoş gelir. Başkası gözüne görünmez insanın. Kibar kızın saçları sallanıyor, şeker yemiş dudakları ballanıyor. Kibar kızın güzelliği dilleniyor. Bozkır'ın tezenesi Kırşehirli Neşet Ertaş'tan alınan türküyle Dilek Karadağ sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, kimi zaman sevdiğinden ayrı düşer insan. Kadir kıymet bilmezin elinde kalır. Güle saplanan diken misali dert olur insana sevdiğinden ayrılmak. Yalan dünya deriz ama ne çare. Yürü yalan dünya, senden usandım. Goncaydım dalında har ettin beni. İhsan Öztürk'ten alınan Sivas Şarkışla yöresinden deyişi Ali Demirhan seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği Muzaffer Sarı Sözen'in Zaralı Halil Söyler'den derlediği Sivas Zara Türküsü'yle veda ediyoruz. Tevekte üzüm kara, salkımı düzüm kara. Konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız, bağlamalar Sadi Pirkoca, Metin Altun, Ferhat Durmuş, Hasan Hüseyin Genç, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Ertuğrul Güney ve Cemil Altun. Yayında emeği geçen Tonmeister Cihan Yurdakul, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş, Teknik Yönetim Can İbrahim Atlı, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan türkülerin samimiyetine sığınıp gönül kapılarınızı çalmaya, hanenize konuk olmaya geldik efendim. Hayatın koşuşturmacasına kısa bir ara verip sazın teline, sözün özüne sığındığımız bu saatlerde memleketin dört bir yanına Türkü Evi programımız ile selam edeceğiz efendim. Bugün programımızı sizler için Seda Arslan Şavural hazırladı. Program ton maesterimiz Burçin Aktürk'ün. Birbirinden güzel türkülere bizlerle birlikte ses olacak sanatçı arkadaşlarımız bağlamasıyla saz grup şefimiz Gürhan Yüksel. Nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin abimiz, kemanesiyle Cafer Nazbaş, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç ve ritim sazlarıyla da Murat Kas ve Hüseyin Özdağan. Kıymetli dinleyenler, ben de Tuncay Kemertaş. Bugün türküleri TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı kardeşim Asil Doğan ile birlikte seslendireceğiz. Güzel bir de türküyle başladık. Vay bu ne sitemdir, kimedir nazın? Bir haykırsan duyulurdu avazın dedi sevgili Asil Han. Asil Han hoş geldin.
1: Hoş bulduk Tuncay abi.
0: Hoş bulduk
1: Can Cazım. Kolaylıklar diliyorum.
0: Bugün sofrayı beraber kurup kaldıracağız.
1: Evet evet abi öyle.
0: Güler Duman'dan çok güzel bir türküyle başladın.
1: Evet buradan selam olsun.
0: Aynen Güler ablamıza. Ne var sırada ne dinliyoruz?
1: Abi şimdi sırada Aşık Emrah Hamza Başyurt'tan evet. Alınmış bir eserimiz var. Felek Çakmağını Üstüme Çaktı
0: diyeceğiz. Yine bir başka güzel eser. Dinliyoruz Asil Han Doğan sizlerle efendim.

0: Asilhan çok teşekkürler
1: biz
0: sesine, soluna sağlık olsun cancağızım.
1: Teşekkür ederiz.
0: Kıymetli dinleyenler, İzmir'den TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Türkü Evi programı ile sesleniyoruz efendim sizlere. Sırada Sivas Zara'dan, Zaralı Halil Söyler'den alınan güzel bir başka türkü var. Ezim ezim eziliyor yüreğim, çok yalvardım, kabul olmaz dileğim. Bunu da ben okumaya çalışacağım.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Rahmet olsun zaralı Halil'e, Halil Söyler'e. Kıymetli dinleyenler, Türkiye Evi programımız bir Erzincan Kemaliye türküsüyle, Eyin türküsüyle efendim devam ediyor. Refik Aktan ve Zeki Oğuz'dan alınan türkümüz Sabahın Seher Vaktinde Görebilsem Yarimi diyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: Çok teşekkürler arkadaşlar. Kıymetli dinleyenler, İzmir'den TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Türkevi programımız devam ediyor. Sevgili Asilhan bizi Orta Anadolu yöresinden bir türküyle buluşturuyor yanılmıyorsam. Evet, Orta Anadolu türküleri Bozkır kültürünün ve abdallık geleneğinin bir yansıması olarak derin bir hüzün, derin bir hüzün barındıran yüksek feryatlı bozdaklar, uzun havalar ile kaşık ritimlerinin eşlik ettiği hareketli oyun havalarını bir arada sunuyor. Bağlamanın tüm tellere dolgun ve sert vurularak çalındığı Orta Anadolu tavrı bu ezgilerin en karakteristik enstrümantal özelliğidir. Şimdi bu yöreden alınan güzel hareketli bir türküyü dinleyelim mi Asil?
1: Dinleyelim Tuncay abi.
0: Hangi eser var sırada?
1: Orta Anadolu'dayız dediğimiz gibi. Pınarın başında testin var imiş diyeceğiz.
0: Hadi bakalım, bismillah.

0: Eyvallah Asil. Sesine sağlık.
1: Eyvallah.
0: Künye'de Orta Anadolu mu yazıyor tam
1: evet
0: olarak?
1: Evet abi, Orta Anadolu yazıyor. Saadettin Gürhan notayı almış.
0: Yani repertuarın eski eserlerinden biri
1: evet.
0: Bu. Sen Ankaralıydın değil mi Asil?
1: Evet, Ankara'da doğdum büyüdüm abi.
0: Yani Orta Anadolu Ankara türkülerine başka bir muhabbetim vardı.
1: Evet,
0: diyebiliriz
1: o kültüre yani aşinayım orada doğup büyüdüğüm için. Bir de güzel sanatları da Kırıkkale'de okudum. Yani arkadaşlarımız hep o yörenin insanlarıydı. Yani beslendik. Yani beslenmeye çalıştık.
0: Tabii onun diyelim, ötesinde evet. Dedim ya hani okurken başka bir keyif hali var.
1: Evet.
0: Daha böyle keyifli, daha atraklı.
1: Daha elimde hissediyorum.
0: Canım benim, sesine soluna sağlık olsun. Şimdi
1: sağ olsun.
0: Yine oralardan, o topraklardan bir başka güzel eser var.
1: Evet, şimdi.
0: Yine senden dinleyelim.
1: Sallan boyuna bakayım, elmas küpeler takayım
0: diyor. El diyor gerdandan öpeyim değil mi?
1: Bir o yandan,
0: bir bu yandan. Haydi canlar, buyurun bakalım.

0: TRT Türkü.
1: İzmir'den TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Türkiye Evi programı ile sesleniyoruz sizlere. Asil Han Doğan'ı dinledik efendim. Çok teşekkürler ediyoruz Asil.
2: Biz teşekkür ederiz. Sesine
1: soluna sağlık olsun.
2: Sağ olasın abicim.
1: Dinlene dur. Tamamdır. Yine senden güzel türküler dinleyeceğiz. Efendim yöremiz Tarsus. Kaplan Tarsuslu'dan alınma. Bir uzun hava okumaya çalışacağım. Ardından sözleri Ayhan Korkmaz'a ait, acizane benim müziklendirdiğim bir Türkiye. Kara Gözlerinin Derin Kuyusu türküsüne de bağlayacağız. Fedai Tekşahin'in Kavalı ile Refakati ile efendim.

0: Çok teşekkürler arkadaşlar. Kıymetli dinleyenler, Türkiye Evi programımız devam ediyor. TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan canlı olarak. Ve sırada yine Asilhan kardeşimizin okuyacağı güzel iki eser var. İlki Samsun Çarşamba'dan merhum Yıldıray Çınar'dan alınan güzel bir eser. Değil mi Asil?
1: Evet abi. Evlerinin önü bir büyük orman, alnıma yazılmış bir büyük ferman diyeceğiz.
0: Evet. Öncesinde de sevgili Cafer güzel kemanesine bir Hicaz açış yapar bize. Keyifle de dinleriz.
1: Evet abi.

0: Asil, Asil çok teşekkürler Asil efendim.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Klasik gitarıyla Ergün Pala'ya, bas gitarıyla Olgun Kılıç'a, ritim sazıyla Murat Kas ve Hüseyin Özdağ'a teşekkürler ediyoruz ama koca bir parantezle Cafer Nazlıbaş'ı açmak lazım ki ellerine yüreğine sağlık güzel kardeşim.
1: Yüreğine gönlüne
0: sağlık. Ömrüne bereket olsun. Eskilerin dediği gibi ince hastalığa yakalanacağız sayende. Kıymetli dinleyenler, İzmir'deyiz efendim. TRT İzmir Radyosu Yılmaz Pek Stüdyosu'nda Türkevi programıyla sesleniyoruz sizlere. Mikrofon başında Asilhan kardeşim. Sevgili Asil, ne dinliyoruz? Asilhan Doğan.
1: Biraz
0: bakalım ne olacak bize.
1: Dinliyoruz.
0: Hicaz'ın kendine münhasır bir aurası var. Evet. Böyle bir kederli bir tarafı var ama öte taraftan kendi içerisinde bir o kadar da keyifli bir tezatı da var.
1: Evet abi, hem zıt yönleri o kadar keyifli ki birbirinden, hem hareketli olan hem duygusal motifleri olan Hicaz eserler gerçekten hepsi birbirinden güzeller.
0: Senin sesin şimdi daha da güzel oluyor. Orta Anadolu yine.
1: Abi teşekkür ederim. Evet, Orta Anadolu evet, yine.
0: Orta Anadolu oldu zaten, mimiklerden belli yine. Tebessüm. Ne dinliyoruz paşam?
1: Kaşların karasına kurbanım arasına.
0: Hadi bakalım Asilhan Doğan sizlerle efendim.

0: Asil sesine soluna sağlık olsun Cancağızım.
1: Teşekkür ederim.
0: Ömrüne bereket.
1: Sağ olasın.
0: Güzel, o güzel türkülere, o güzel sesine hayat verdin. Asilhan Doğan'ı dinledik efendim. Kıymetli dinleyenler, programımızın yavaş yavaş da sonlarına geliyoruz efendim. İzmir'den Türkiye bir programı ile sesleniyoruz sizlere. Sırada benim okuyacağım, efendime söyleyeyim, Darül Elhan kayıtlarından, çok aslında eski bir eserdir. Pek de terennüm edilmeyen, okunmayan. Onu okumaya ben çalışayım. Akşam olur kervan çıkar yokuşa diyeceğiz. Urfa'dan tenekeci Mahmut Güzel Göz'den alınan güzel bir türküyü seslendirmeye, okumaya çalışacağız efendim. Buyurun canlar.

0: Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Kıymetli dinleyenler, efendim sizlere İzmir'den TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Türkü Evi programı ile seslendik efendim. Programımızı sizler için kıymetli dinleyenlerimiz Seda Arslan Şavural hazırladı. Burçin Aktürk'ün bu akşamki programımızın seslerimizi sizlere ileten ton meisteri idi. Program orkestramızda türkülere can veren, bizlerle birlikte sofrayı kurup kaldıran arkadaşlarımız bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalıyla Fedai Tekşahin, kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç ve ritim sazlarıyla Murat Kas ve Hüseyin Özdoğan idi. Ben Tuncay Kemertaş ve İzmir Radyosu'nun o kıymetli güzel sesi benim güzel kardeşim Asil Han Doğan sizler için türküler okumaya çalıştık efendim. Sürçülisan eylediysek affola diyoruz. Asil, söylemek istediğim bir şey var mı paşa?
1: Abi, teşekkür ederiz bizleri dinledikleri için.
0: Yalnız koymadıkları için.
1: Evet, yalnız bırakmadıkları için. TRT ile kalın, TRT türküyle kalın diyorum.
0: Sevgiyle kalın diyoruz. Kıymetli dostlar, son bir eserle sizlere veda ediyoruz. Yöremiz Elazığ, merhum Enver Demirbağ'dan alınan güzel bir türküyle geceniz güzel olsun diyoruz. Mendilim işle yolla diyoruz.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz umutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Semahat Şallı, yapımda Sabi Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekibi adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Değerli dinleyenler, bizi takip edenler hatırlayacaklardır. Geçen programımızda Şanlıurfalı sanatçı Seyfettin Sucu'yu anlatmıştık. Fakat zamanımız yetmemişti. Gelecek programda kaldığımız yerden devam edeceğimizi söylemiştik. İşte sözümüzde durduk ve Seyfettin Sucu'yu anlatmaya devam edeceğiz. Geçen programda Seyfettin Sucu'nun 1942 yılında Şanlıurfa'nın Kamberiye mahallesinde dünyaya geldiğini, babasının Mehmet Efendi, annesinin Adile Hanım olduğunu söylemiş, yokluktan ve ekonomik sıkıntılardan okula gidemediğini, onun için de daha Seyfettin 10 yaşındayken babası güvendiği bir çulha ustasına eti senin kemiği benim diyerek teslim ettiğini, Seyfettin'in kısa zamanda çulhacılığa intibak ettiğini, ustasının bütün hünerlerini en kısa zamanda öğrendiğini söylemiştik diyor. Onun repertuarımıza kazandırdığı türküyle programımızı sürdürüyoruz. Türkümüzü Güler Duman seslendirecek. Birlikte dinliyoruz. Bahçede Nar Ağacı.

0: sen var.
1: Çulhacılık mesleğini kısa zamanda öğrenen Seyfettin Sucu'nun asıl amacı türkü söylemek ve sanatçı olmaktı. O amacına ulaşmak için Urfa'nın adeta bir müzik mektebi olan Sıra Geceleri ile tanıştı. Sıra Gecelerinde ve Esvap Gecelerinde okuduğu türküler dostlarının

ve arkadaşlarının Urfa'daki musiki şinasların dikkatini çekti. Adını Urfalı'ya duyurmayı başaran Seyfettin Sucu'nun içindeki türkü ateşi gittikçe büyüyor, yüreğine kor gibi çöküyordu. Plak yapıp ünlenmek ve de İstanbul'a gitmek istiyordu. Fakat önünde askerlik vardı, evlilik vardı. Bu nedenler ayrılmasını engelliyordu. Ayrıca Türkiye'ye olan düşkünlüğü, her akşam sıra gecelerine katılması işindeki verimini de düşürmüştü. İş üretiminin düşmesi onun maddi sıkıntılar çekmesine de sebep oluyordu diyor, söze bir nokta koyuyor, onun sesinden bir 45'lik plak döndürüyoruz. Ruhumda bir sıkıntı var, gitsin diyorum, gitmiyor ki.

Yıl 1962. Zaman su gibi akıyor. Ekonomik sıkıntılar ise devam ediyordu. Bütün sıkıntılarına rağmen 1962 yılında Ayşe Hanım'la evlendi. Ayşe Hanım'dan ikisi erkek, biri kız, üç çocuğu dünyaya geldi. Evlendikten sonra ekonomik sıkıntılar daha da arttı. Seyfettin çalışmalıyım. Para kazanmalıyım.

düştü gurbetin yollarına. İlk durak Adana oldu. Adana'da bir müddet çalıştıktan sonra Urfa ve Urfa'nın dar sokakları burnunda tütüyor, hasret ok olup saplanıyordu yüreğine. Ya sabır dese de durum değişmiyor. Hasret içinde yumak yumak oluyordu. Halbuki Adana pek uzak bir yerde değildi. Ama gönül ferman dinlemez. Gurbetin uzağı yakını olmazdı. Bu karışık düşünceler içinde bir müddet daha çalıştıktan sonra Urfa'ya geri dönmeye karar verdi ve kararını uyguladı.

Urfa'ya döndü dönmesine ama bu sefer de askerlik kapısını çaldı. Bu da gurbetti. Bir gurbet bitmiş, ikinci gurbet hiç ara vermeden yakasına yapışmıştı. Vatani görev, kaçmak olmazdı. O da öyle yaptı. Sıkıntılar içinde askerliğini bitirdi. Askerlikten sonra bir müddet daha çulhacılık yaptı. Ama içindeki türkü sevdası gün be gün hararetini artırıyor, gitmeliyim diye kendisiyle savaşıyordu. Anadolu'da bir tabir vardır. İstanbul'un taşı toprağı altın derler. İşte Seyfettin Sucu da bu taşı toprağı altın olan dev İstanbul'u tanımak ve taşının toprağının altın olup olmadığını bilmek istiyordu. 1966 yılında bir arkadaşının vasıtasıyla İstanbul'a gitmeye karar verdi. İstanbul'a gitme kararı onun hayatına yeni bir sayfa açmış ve ünlenme merdiveninin ilk basamağına da adımını atmıştı. Urfa'yı terk ederek ver elini İstanbul dedi ve düştü gurbetin yollarına. Seyfettin Sucu İstanbul'a gide dursun, biz onun sesinden bir plak daha döndürelim. Bu plakta dostu Urfalı Mustafa Dişli dizeleriyle kısaca Seyfettin Sucu'yu anlatıyor. Arkasından da Seyfettin Sucu Öleceğim Bir Gün dizesiyle başlayan gazelini okuyor. Plağımız dönüyor, birlikte dinliyoruz.

Şanlıurfa'da doğdu. Gam ile geçti kısacık ömrü. Acılarla doluydu her günü, her gecesi. Kaynamadı kalbinin ocağında mutluluk penceresi. Açılmadı yemyeşil bir bahçaya garibin penceresi. Baki Allah, bir gün ben de öleceğim demiş. İnsancıldı, merhametliydi, ibadetliydi o. Şimdi İrem bahçelerinde güller, gülistanlar, festiyanlarla dolu başucu. Sen ölmedi, kalbimizde yaşasan, kabrinde rahat uyu, aziz Seyfettin Sucu.

Seyfettin Sucu'nun 1966 yılında İstanbul'la tanıştı. Taşının toprağının altın olup olmadığını araştırırken tesadüfler onu bir plak firmasının sahibiyle tanıştırdı. O isim Seyfettin'in hayatında yeni bir sayfa açacak olan Alaaddin Palandöken idi. İşte bu tesadüf Seyfettin Sucu'nun sanat hayatının başlangıcı oldu. Evet, devamı gelecek programda diyor. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Semih Açallı, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan. Hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta Seyfettin

0: Saz bizim, söz bizim.
1: Merhaba kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün yine sizlerle beraber olacağız. Saz Bizim Söz Bizim adlı programımızla. Burası TRT Türkü İstanbul Radyosu. Ben Ozan Ahmet Poyrazoğlu. Hepinize saygılar sunuyorum. Yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmen Mehmet Bahar'la birlikte programımızı sürdürüyoruz. Siz gönlü güzel insanlar, sizler bizi dinledikçe bizler de böyle aşk ile şevk ile sizlere türküler söylüyoruz. Aşıklık geleneğinin bu güzel fasıllar bölümünü, deyişler bölümünü size ikram edeceğiz. Kiminiz bizi evinde efendim çayını yudumlarken, kiminiz yolda yolculuk yaparken, kiminiz iş yerinde, biliyorum bütün bunlardan malumatım var, bizleri dinliyorsunuz. Her nereden bizi dinliyorsanız gecenin bu saatinde hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Bugünkü konuk aşığım İsa İstek oğlu. İsa İstek oğlu, kendisi çok değerli bir aşık arkadaşım vardı, Sayın İstekoğlu. Genç yaşta onu kaybettik. Rahmetle anıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi onun kardeşi ve bu bayrağı düşürmeyen, bu kültürü devam ettiren, kardeşi adına devam ettiren İsa İstekoğlu misafirimiz. İsa, hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Evet, buyurun siz de bir iki kelam edin, ondan sonra programımızı
2: sürdürelim. Önce sizlere teşekkür ederim. TRT'de çalışan değerli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Yönetmene, size.
1: Eyvallah, evet.
2: Size de başarılar diliyorum hocam. Güzel programlar yapıyorsunuz.
1: Çok sağ olun. Tabii sizlerin katkısıyla programlar daha da renk buluyor. O zaman hani bizde bir usul var, eve gelen konuğa konak diyelim, ne olur ikram yapılır. Ben de diyorum ki İsa İstekoğlu o güzel sazı ve sesiyle bize bir eser okusun. Neyi okuyacaksınız?
2: Köyümde kaldı diyeyim.
1: Buyurun.

0: Yüreğine sağlık. Çok güzel okudun. Bizi nereye götürdün?
1: Eyvallah.
0: Nereye götürdün?
1: Memlekete götürdüm.
0: Hangi memleket?
1: Kars.
0: Kars. Kars. Serhat Kars'a götürdü bizi. Çok güzel bir hava bu. Biz bunları hava diyoruz. Tabii ki eski havalar.
1: Güzelleme havası.
0: Evet. Çok sağ ol. Eyvallah. Peki o zaman bunun arkasına bir eser daha isteyelim. Bakalım ne söyleyeceksin kıymetli dinleyicilerimize.
1: Bir de gurbet diyelim hocam.
0: Gurbet. Buyur canım.

0: Çok teşekkür ederim. Bir hasret türküsü okudun.
1: Eyvallah hocam.
0: Güzel de oldu. Bütün gurbette olan herkese gitsin. Bakalım şimdi Poyrazoğlu ne okuyor. Ben de bir değişik hava, bir gazel divan okuyayım. Yetiş imdada sultanım. Bütün dünyada yangın var.

Evet, böylece size bir gazel divan okumuş olduk. Şimdi buradan da şöyle bir Erzurum'a doğru gidelim. Çok sevmiş olduğum Yaşar Reyhani'nin bir mizah eserini okumak istiyorum. Reyhan Usta diyor ki, Hasan Kale'nin Arvar Köyü'nde, o zamanlar gençlik yıllarımız, ben de aşıklığa yeni başlamışım. Köyde bir yetim Abdullah diye biri var. Bu yetim Abdullah, kış olduğu zaman bunun bir mesleği vardı. Ney? Köyün ayısı. Yani oyun olarak ayıyı temsil ediyor, halkı eğlendiriyor. Bu bir gelenek, görenek. Tabii ki her şeyin bir kulvarı var ya. Bir gün Abdullah böyle bir Erzincan tarafına gitmiş. Gelince bakmış ki onun yerine başka birisini ayı yapmışlar. Bu da çok küsmüş. Ya demiş ki, bu köyün ayısı benim. Niçin benim yerime başka birisini getirir ayı yaparsınız diye içerlenmiş. İçine atmış, gel git. Abdullah bir daha da ayı olmamış, milleti eğlendirmek için çıkmamış ve o dertle hastalanmış, ölmüş. Köylüler toplanmışlar. Reyhan Usta, bu Abdullah'a bir türkü yapmaz mısın? Yapmaz mıyım? Aşık söyler. Bakalım ne söylüyordu Aşık Reyhan'ı vekaleten? Bir Abdullah vardı, öldü dediler. Ne iyi oldu, Abdullah öldün, kurtuldun.

0: Evet, aşıklar böylece nedir? Biz halkın gazetecisiyiz, biz halkın tercümanıyız. Bizler sizi söyleriz. Aslında sizi söyleriz, siz zannedersiniz ki biz kendimizi söyleriz. Evet, şimdi gelelim bakalım İsa İstek Oğlu şöyle orada iyi bir dinlendi. Bana bir gelmişken bir kahveye bir ayak açar mısın? Olur. Şöyle bir seninle bir muhabbet edelim.
1: Olur.
0: Buyur canım.

0: geliyor.
1: Kıymetli gönül dostlarımız, yine bir güzel programın sonuna geldik. Efendim İsa kardeşim, şeref verdin, hoş geldin.
0: Eyvallah hocam.
1: Yine sizi bekliyoruz
0: ederim.
1: Başka bir programda.
0: İnşallah hocam.
1: Söz veriyorsun değil mi, geleceksin?
0: Tabii, her zaman yanındayız.
1: Tamam. Evet. Bu programda İsa İstekoğlu'nu konuk ettik kıymetli dostlar. Birbirinden güzel eserler okuduk, havalar verdik. Bir de bir atışma örneği verdik. Cümleten hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Bir türkü harmanı, bir yeryüzü cenneti olan güzel yurdumuzu, türkülerin eşliğinde şehir şehir gezeceğimiz gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Nida Tüfekçi'nin Müslüm Ağbaba'dan derlediği Erzincan türküsüyle başlıyoruz. Cengiz Özkan sizlerle. Aşıklarda olan efkar artar gider, artar gider.

Süleyman Yıldız'ın İpek Bayrak'tan derlediği Erzincan türküsüyle Bahattin Turan sizlerle. Bütün dünya senin olsun. Bir dost, bir post yeter bana.

Mehmet Erenler'in Abbas Özden derlediği Tokat türküsüyle İbrahim Can şimdi sizlerle. Değmen benim gamlı yassı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım.

Halil Atılgan'ın Yaşar Karakuş'tan derlediği Çukurova türküsünü Ufuk Bakır söylüyor. Irmak kenarında yayılan kazlar, boynunu uzatmış deryayı gözler.

Nida Tüfekçi'nin Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü Emine Akmeş'e söylüyor. Ahu gözlerini sevdiğim Dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum.

Abdülvahit Güzecioğlu'na ait Kerkük türküsünü Zehra Ganioğlu söylüyor. Kâr etmez ahım sen gülizare, onulmaz işler dilde bu yâre.

Nida Tüfekçi'nin İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat türküsünü Ferman Boran Selik'ten dinliyoruz. Bir çift turna gördüm durur dallarda. Seversen Mevla'yı kalma yollarda.

Erkan Sürmen'in Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsünü Mustafa Yarıcı söylüyor. Çıktım yücesine seyran eyledim. Yerla gezdiğim yerler perişan.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımızı, orkestrada bizlere eşlik edecek abilerimizi, arkadaşlarımızı sizlere anons etmek istiyorum. Bağlamada Ferhat Durmuş abimiz, nefesli sazda Ferhat Erdem abimiz, ritim sazda da bizi gene yalnız bırakmayan, her zaman desteğini esirgemeyen canımız abimiz Ertuğrul Güney. Klasik gitarda Halil Melih Şen arkadaşımız, bas gitarda ise her zaman olduğu gibi Özgün Eroğlu kardeşimiz bugün bizimle birlikte olacak. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul. Cihancığım çok ara veriyorsun, böyle seni çok sık, daha sık görmek istiyoruz bu kayıt masasında. Stüdyo teknik görevimiz ise Tolga Önbaş olacak. Selma'cığım en son Türkiye programını galiba bir hafta önce
1: bir
0: mi
1: hafta
0: yapmıştık?
1: İşte 10 gün olmuştur.
0: Artık o kadar alıştık ki programa, insan böyle her gün Türkiye'ye sunmak istiyor. O kadar içimden geliyor. Sende nasıl durumlar? Alıştık artık programa, böyle bir bu trafiğe alıştık, görev sıklığına.
1: Ben Oğlak burcuyum. Oğlak burcu iş burcu olduğu için ben gayet memnunum.
0: O zaman sen benim yerime de gel devamlı. Haftada 5 gün sen gel, tek başına yap. Öbür hafta ben gelirim sana eşlik etme. Bir hafta tek başına yap, bir hafta beraber yaparız. Ya. Madem bu kadar seviyorsun.
1: Tabii ki yani.
0: Ben de zaten böyle bir şey arıyordum.
1: Sen tabii şaka yapıyorsun, onu biliyoruz. Ama yani bir sanatçının bence sürekli okuması lazım ki seslerinin gerçekten bir ara...
0: Ben evde de okuyorum Selma'cığım, sadece burada değil. Evde de sabah kalktığımdan akşam yatana kadar türkü söylüyorum. Hiç durmuyorum. Sen sadece burada mı türkü söylüyorsun?
1: Ben vallahi evet, sadece radyoda
0: yok,
1: söylüyorum.
0: Yok, ben evde çocuğu uyutmak için söylüyorum. Kaldırmak için bir tane daha hareketli söylüyoruz. Çocuk uyansın. Devamlı evde de türkü söylüyorum.
1: Evet, sesini özledik Gürsoy. O zaman
0: ya,
1: hemen...
0: Öyle mi?
1: Başlayalım istersen.
0: Başlamadan önce Selma'cığım, biraz yayından önce bir telefon görüşmesi yapmıştık da çok yıllarca birlikte çalıştığımız çok çok çok kıymetli bir hanımefendi sanatçı, bir ablamız, canımız Emel Taşçıoğlu. Ertuğrul abi.

0: ile konuştuk. Emel ablanın yolda Didim'e gitmek üzere Ankara'dan Didim'e yola çıktığını Ertuğrul abi söyleyince, ondan sonra ben de aradım telefonla, biraz konuştuk ablamla. Dedim ki abla programımızı izle, biraz senden bahsedeceğiz dedim. Sana selam göndereceğiz. Emel Taşçıoğlu ablamıza, Kemal Taşçıoğlu abimize de.
1: Kemal abiye ikisini selamlar.
0: İkisini de ellerinden Emel öpüyoruz.
1: Taşçıoğlu ondan ablamıza.
0: Sonra ablamıza, buraya, bizlere, halk müziği kültürüne kattığı bütün her şey için Emel ablaya çok teşekkür ediyoruz. Ellerinden öpüyoruz. En kısa zamanda görüşmek ümidiyle ablamızın ellerinden öpüyoruz. Yolları açık olsun.
1: Ben kısa bir şey anlatabilir miyim Emel Taşçıoğlu ile?
0: Yok, ıskanırım ben. Emel abladan ben bahsedeceğim.
1: Kısa.
0: Hayır kesinlikle. Emel abladan bugün sadece ben bahsedeceğim. Sen bahsedemezsin. Neyse Selma'cığım, sen benim eski arkadaşımsın. Bir iki dakika veriyorum sana. Başla.
1: Burada eskiden ses yarışmaları olurdu. Ses yarışmalarında ben Yarim İstanbul'un Meskemi Tuttu'nu yarışma türküsü olarak ben okumuştum. O zaman tabii gençlik kurosundaydım.
0: Evet.
1: Zor bir eser.
0: Evet.
1: Ama tabii icrası biraz Emel Taşçıoğlu'nun icrası farklı yani. Daha tabii belli oluyor. Onun notasına
0: Emel
1: göre
0: bütün
1: değil tabii.
0: İcraları özel, hepsi öyle.
1: Yani notası gibi bazı yerleri değiştirerek okuyor ya, daha lezzetli geliyor. Tabii Emel abla benim böyle yarışmada birinci oldum. Hemen gel dedi, kimden dinledin dedi bu türküyü dedi.
0: Ahmet Gazi Ayhan'dan dinledim abla. Emel abla anlamıştır ki.
1: Tabii ki senden dinledim dedim. Aferin dedi sana dedi. Yani o...
0: Belki de Emel ablanın sayesinde yarışmada birinci oldun.
1: Tabii ki onu hiç onun demek istiyorum gerçekten.
0: Onun gibi okumasaydın sen 100 yerine 80 verecekti sana.
1: Her yarışmada onu okuyordum, birinci oluyordum. Her yarışmada birinci oluyordum. Aynı türküyü okuyordum.
0: Bununla.
1: Evet. Yani şimdi sen okuyorsun. Onun için anlattım
0: bunu. Vallahi tesadüf olmuş Selma'cığım. Ben de bugün biraz Hüzzam ve Segah türkülerden bir repertuar hazırlamıştım. İlk türkümüz işte senin de bahsettiğin üzere Kayseri'den Ahmet Gazi Ayhan Usta'nın sevdirdiği, onun ilk icra ettiği ve sonra tabii Emel ablalar gibi çok usta icracıların da okuduğu güzel bir türkü. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun? Bu türküyü seslendireceğim. Buna bağlı olarak da Hüzzam bir türkümüz var. Yanıyor mu Yeşil Köşk'ün lambası? Bu iki eseri birbirine bağlı seslendireceğim. Geldiğimde bu tatlı sohbetimize kaldığımız yerden Selma'cığım merak etme, konuşacak çok şeyimiz var. Geliyorum.
1: Evet, çok
0: bekle.
1: Sevinirim. Evet.
0: Sen bekle.

0: Ağzına sağlık Gürsoy. Güzel iki türküydü. Özlemişiz anda... sesin çok güzel bu
1: ya,
0: arada.
1: Ya sesim güzel, benim sesim eşsiz. Git her yerde anlat. Sesim çok güzel. Emel abla şu anda bana arabada büyük ihtimal 100 üzerinden 150 vermiştir.
0: Ben tam onu soracaktım.
1: Program bitince arayacağım. Aşağısını kabul etmiyorum zaten. Emel abla beni incitmez, kırmaz o. Ben ne istiyorsam ablam o puanı verir.
0: Evet de onu çok seviyoruz.
1: Bir de selamlar. Tesadüf gibi oldu Selma'cığım böyle. Emel ablanın, çünkü ben öyle bir şey bugün Ertuğrul abiyle konuştuk da uzun bir dönem böyle Didim'de yaşayacağı gibi bir şey konuştuk. Ondan sonra gayrı dayanacak özüm kalmadı, mektuba yazacak sözüm kalmadı diyor. İşte Sıla'ya dönmeye yemin mi ettim falan diyor. Emel ablaya teklifte bulunuyoruz o zaman. 6 ay Didim'de, 6 ayda Ankara'da yaşasın. Böyle bir düşünsün gittiğinde. Büyük ihtimal öyle olacak. Ablam dayanamaz bize, gelir gene.
0: Çok selamlar.
1: Sen neler hazırladın hanımefendi? Ne güzel de giyinmişsin, kırmızılar, mırmızılar. Selma'cığım 23 Nisan çocukları gibi olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Tebrik ederim seni.
0: Gürsoy, ben de Maraş'tan türküler, aslında birkaç tane türkü var bugün tesadüf. Havada Elbistan türküsü, Havada Kar Sesi var, Başında Morfesi var. Çok eski bir türkü yani. Ardından da gene Maraş'tan bir türkü. Kara çadır düzdedir, aman aman Eminem diyeceğiz arka arkaya.
1: Sen de mi Emel ablaya armağan ediyorsun türküleri?
0: Tabii ki.
1: Kemal abiyle Emel ablaya.
0: O benim idolüm. Emel Taşçıoğlu her zaman.
1: Emel ablayı da andırıyorsun biraz. Böyle yaşın büyüdük Emel ablaya.
0: Çok seviyorum ya. Çok severim. O biliyor
1: Emel
0: zaten.
1: Çok taklit etme.
0: O biliyor zaten benim onu ne kadar sevdiğimi. Onları söyleyelim arka arkaya.
1: Hadi bakalım, tamam canım. Tamam.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım, ağlattın beni hüngür hüngür. Hele şu kara çadır dizleri var ya, hiç dayanamam. Çocukluğumdan beri onu duyar duymaz en az yarım saat alıyorum da bugün yayın var diye biraz kendime
2: teşekkür ederim.
1: Engel oldum.
2: Şimdi
1: ya.
2: Ben Maraş türküleri, bu ikisi, bir tane daha Maraş türküsü söyleyeceğim birazdan. Nazmi Özgül ablamızın derlediği bir türküyü birazdan söyleyeceğim.
1: Tahmin
2: ben
1: ediyorum.
2: Türkü okurken şunu düşündüm. İnsanın kendi yöresinden türkü derlemesi ne kadar güzel bir şeydir.
1: Tabii.
2: İnşallah tabii. Ben de Kars'tan birkaç tane bir çalışmam var.
1: İnşallah Selva'cığım, yakışır sana vallahi.
2: Çok istiyorum.
1: Kars müziğine çok, Kars halk müziğine çok büyük emek.

0: kayıtların oluyor.
1: Yani uzun yıllar bu tabii. Notalarda şimdi Nazmi Özgül'den derlenen ne kadar aynen. Güzel bir şey tabii, değil mi? Tabii, yani inşallah bana da nasip olur.
0: Sen okurken ben de şeyi düşündüm. Yani bir bizim başarılı olduğumuzun ya daha doğrusu bir sanatçının başarılı olduğunun bence göstergesi. Mesela Havada Kar Sesi Var'ı okudun. Aklıma direkt Aldemiran geldi. Çünkü bu türküyü evet, Ali abi çok güzel okuyordu. Hı-hı. Aynı şekilde işte Neriman Hanımların, Neriman evet, Altın evet. Tüfekçilerin, Muzaffer Akgünler'in, Emel Taşçıoğlu'nun, Bircan Pulukçuoğlu'nun, Gülşen Kutlu'nun, bu ablalarımızın, bu ustalarımızın herkes bir repertuar var. Bir, mesela diyorsun ki yarın İstanbul'u mesken tuttu. Ya onu işte Emel ablanın.
1: Tabii ki.
0: İşte Bircan Hanım'dan yani. Mesela işte bir türkü istediğinde işte Güz mü geldi, Rengin Soluk. Hemen Bircan Pollu. Ya bence gerçekten bir solist için eğer kendini başarılı ya da en azından başarılı güzel şeyler halka güzel şeyler aktardığını düşünmesini sağlayacak en büyük göstergelerden bir tanesi bu. Yani bir solistin bir türküyle anılması gerçekten çok zor ve çok başarılı bir şey. Ablalarımız, abilerimiz bunu çok uzun yıllar burada hizmet vererek yaptılar. Demin de örneklerini verdiğim gibi.
1: Bizler de şanssız aslında. Çünkü biz o zaman içinde kendileriyle bir arada çalışma fırsatımız oldu. Onlardan bir şey öğrenmek
0: hala da
1: öğreniyoruz. Fırsatımız oldu. O yüzden ben kendimi şanslı görüyorum.
0: Mesela demin sen türkü okuduğunda ilk Ertuğrul abi oradan Ertuğrul Güney eşlik etti Ertuğrul abi.
1: Evet evet sağ olsun biliyorum
0: Ertuğrul
1: abi.
0: Ondan sonra Ertuğrul abi böyle her türküye katılmıyor ama evet. Böyle güzel icralarda güzel türkülere evet. De katılıyor. Çok... Ondan sonra sesi de çok hoş. Ertuğrul abinin de o okuyunca ben de dayanamadım. Ben de eşlik ettim sana. Çıkışta artık Selma'cığım bir kahve ısmarlarsın bize. Yani fazla mesai yaptık senin yüzünden.
1: Evet Gürsoy hemen türkü diyelim. Sen bir gene Şanlıurfa'dan herhalde.
0: Evet bir tane türkü okuyacağım ben. Çünkü bugün Segah ve Hüzzam Türkler seçtiğim için ondan sonra bu programın az solisti olarak normalde biliyorsun az solist bu programda benim.
1: Evet.
0: Ama biliyoruz. Bu programlık seni seçtim. ben 4 tane türkü okuyacağım bugün. Sen 6 tane okuyacaksın. Öbür programda da ben 8 tane okuyacağım. Sen 2 tane okuyacaksın. Ben onu ayarlıyorum kendim. Tamam. Yani eşit bir şekilde ayarlıyorum. Sen merak
1: tamam.
0: Etme.
1: Tamam. Bir dahaki programda.
0: Şimdi Selma'cığım bir tane Urfa'dan bir türkü seslendireceğim. Hayatları Değir Mi? Eşref türküsü diye de bilinir. Bu güzel türküyü seslendireceğim. Arada da belki kendimi iyi hissedersem bir kıta uzun okumak istiyorum. Ondan sonra onu birinci kıtadan sonra karar vereceğim
1: evet,
0: Selma'cığım. Şimdiden
1: tamam.
0: Sürpriz olsun olur mu? Ne evet. Okuyacağımı söylemeyeceğim evet. Asla. Görüşmek üzere.
1: Dinleyelim bakalım efendim.

0: Ağzına sağlık Gürsoy. Saz üstadlarımızın da
1: evet,
0: ellerine,
1: abilerimiz.
0: Gönüllerine sağlık.
1: Ferhat Erdem, Ferhat Durmuş, Ertuğrul Güney, sevgili Özgün ve değerli kardeşimizin ellerine sağlık halinde.
0: Ve
1: anlar neler doğuruyor değil mi?
0: Evet.
1: Ya.
0: Yüz üzerinden yüz verdi.
1: Yüzlerine 160 yok. Emel abla bu sefer öbürüne 150 verdi, buna 160 vermiş. Mesaj atmış teklifine de şimdi söylediler kulaklıktan. He. Hiç kusura bakma öyle bir şey yok.
0: Evet. Evet güzel. Yok gerçekten güzel okudun, ağzına sağlık.
1: Benim sesim güzel. Git her yerde anlat.
0: Uzun hava da Morfa'ya ait mi?
1: Yok Elazığ. Elazığ. Uzunava evet, bizim işte Emer Demirbağ tabii gibi bir ustadan, daha sonra Muzaffer Ertürkler, Zülkü Faltan gibi abilerimizle çalıştık. Onlardan dinledik. Muzaffer abiden dinledik. Zülkü Faltan'dan dinledik. Onlar okuyorlardı. Muhalif Oylat Elazığ'ın makam olarak uyduğu için arasında okumak istedim.
0: Şimdi Nazmi Özgül dedik de aklıma Mustafa Özgül hocamız geldi.
1: Evet.
0: Hocamızın bu stüdyoda biliyorsun bize dersleri oluyordu, biz katılıyorduk. Orada bir hocanın bir cümlesi vardı, hatırlar mısın? Derdi ki bir sanatçı uzun hava okuyorsa o iki sanatçıdır derdi.
1: Evet gerçekten hatırlıyorum. Evet. Tabii bu stüdyoda söylemiştim.
0: Evet iki sanatçı. Sen şimdi iki sanatçı olmuş oluyorsun. Ben
1: aslında
0: zaten
1: muhalif okuduğum için iki buçuk sanatçıyım.
0: Ha, iki buçuk mu oldun?
1: Dinleyiciler de, dinleyicilerimiz şimdi beni dinledikçe diyecekler ki ne kendini beğenmiş adam yani, durmadan kendini efendim espri yapıyoruz Selma Hanım'la, kendi aramızda böyle bir bildiğimize takılıyoruz. Lütfen yanlış anlamayın, arada böyle esprilerimiz oluyor. Selma da çok keyif alıyor bu espriden. 2,5 senedir hiç kesmeden devamlı hatırlatıyor bana, sağ olsun. Sesin çok güzel, sesin çok güzel. Senin sesi güzel hanımefendi. Şimdi siz ne hazırladınız, ne okuyacaksınız?
0: Şimdi ben Amasya Gümüş Hacı Köyü'nden Ahmet Tekin'e armağan edeceğim bu türkümüzü, Ahmet amcamıza. Bahçenize bir taş attım vişne.

0: Ne ardından gene tabii ki baraj dedik. Ben Nazmiye ablayı bir, böyle bir hep andım bugün de.
1: Evet.
0: Selamlar yolluyoruz. Kanadım değdi sevdaya. Onun derlediği Maraş'tan, Kahramanmaraş'tan onu seslendireceğim ardından da.
1: Oğlum Selma'cığım. Sevip de kavuşamayanlara gelsin senin bu iki türkü dolama Selma'cığım.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım ağzına sağlık.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Sevda ateşten bir gömlek giy, giyebilirsen diyor ya. Ben giydim. Ben giydim ondan sonra. Vallahi çok güzel bir acı, aşk acısı.
2: Tabii.
1: Bir insanın böyle sevdiğine bağlanması, aşık olması, aşk acısı, sevda acısı çekmesi güzel bir şey. Tabii sonucunda tatlı olması lazım. Benimkinin sonucu da tatlı oldu.
2: Tabii.
1: Epey bir koştum peşinden hanımın. Aşık oldum, sevdalandım. Ondan sonra sağ olsun bir aksilik de olmadı. Ondan sonra sonu da geldi. Ateşten gömleği de giydim güzelce. İyice çıtır çıtır yandım. Güzel oldu. Onun dışında Selma'cığım ilk okuduğun türkü gerçekten benim de repertuarımda böyle işte keşken bu ellere gelmez olaydı, nasip olsa yine gitsem ya ile, bugün sabah ile Vissal Yar'dan, işte Muzdur Dağı silelenmiş karinden, bunlar hep benim de repertuarımda çok severek okuduğum türküler. Bahçenize bir taş attım vişneye de çok güzel bir türkü. Yani bir insan böyle kimseler yarinden ayrı düşmeye, yaylasına vardım yağmur yağıyor, yaslanmış duvara boynunu eğiyor. Dedim güzel, niye boynunu eğersin dedi babam beni sana vermedi. Çok
2: şimdi,
1: çok güzel bir türkü.
2: Sözleri yani. Ne güzel anlattın.
1: Sözle
2: da.
1: Sözle müziğin örtüşmesi de çok güzel.
2: Müzik örtüşüyor da geçen böyle bir arkadaşlar arasında toplantıda dediler ki türkülerde ne güzel sözler var, ne kadar güzel hikayeler var.
1: Gerçekten öyle.
2: Hani biz bunu gerçek hayatta yaşıyor muyuz? Asla yaşamıyoruz. Yani aşklar yaşamışlar falan. Tabii günümüzde öyle bir şey olmadığı için.
1: Kendi adına konuş.
2: Türküler ben, o yüzden ben, seviliyor galiba. Yani ben, o aşkı arayıp ben, da
1: sen de en kısa zamanda olursun inşallah.
2: Yönelik türkülerden.
1: Ben kabul etmiyorum. Ben gerçekten aşık oldum.
2: O başka artık.
1: Oldum, yandım da güzel evet. De oldu, iyi de oldu. Sana öyle bir şey lazımdı diyor Ferhat abi, doğru söylüyor.
2: Yani Ozan türkü yakarken güzel yakıyor ama tabii gerçek hayatta ben şahsi fikrim yani öyle bir
1: ya eskisi gibi böyle
2: sevdalar, aşklar yok yani.
1: Orijinal sözlerin olduğu, böyle enteresan kelimelerin bir araya getirilemediğinin meselenin sebebi de yani bir aydınlanmak için bir evin, bir odanın içine bir gaz lambası kullanılması, ısınmak için bir saman yakılması, onun her şeyin zahmetli olması, kıymetli olması, her şeyin işte çekilen çile de evet. Böyle sözlere, böyle türkülere sebep oluyor. Şimdi bizim hiçbir birçok şeyi zahmet etmeden elde edebiliyoruz. Her türlü her şeyi. Zaten biliyorsun hayatımızda bulunan internet, yapay zeka, yani artık kimsenin bir şey bilmeme gibi bir şeysi yok. Herkes kişi diyor ki ya sağ kulağımda bir çınlama var, yazıyor yapay zekaya, oradan diyor ki kulağına şunu yap.
2: Şimdi Aşık Murat Çobanoğlu'nun bir sözü vardı, derdi ki aşık maşuğa ulaşırsa aşk biter, aşk biterse ben kağıt kalem alıp yazamam derdi. Hı-hı. O yüzden maşuğa ulaşmamam lazım. Belki de eskiden öyle bir dediğin gibi tespitin çok doğru. Hı-hı. Ben de ona katılıyorum. Şimdi her şeye ulaşabiliyoruz. Yani her şey.
1: Galiba Neşet Ertaş'ın bir sözü vardı.
2: Daha çok teknolojinin getirdiği aslında.
1: Evet aynen. Neşet Ertaş'ın bir sözü vardı. Yanmadan türkü yakılmaz diye. Sanki ondan duymuştum. Böyle çok güzel bir söz. Doğru
2: çok
1: söylüyor.
2: Çok güzel. Aynen.
1: Yani önce yanacaksın, sonra zaten türküyü yakarsın diyor. Doğru söylüyor. Evet. Selma'cığım ben gene bugün bir değişiklik yapayım dedim. Şanlıurfa falan bir türkü daha söyleyeyim istersen.
2: Evet, dinliyoruz.
1: Bu da Şakir Öner Gülhan abimiz, herhalde rahmetli olmuştu Şakir Hoca'nın rahmetli
2: Allah
1: olduğunu
2: rahmet
1: biliyorum. Allah rahmet eylesin. Selahattin Erorhan gene Türkiye radyolarının çok özel erkek seslerinden bir tanesi. O da derlemiş. O da Allah rahmet eylesin. Kaynak kişisi de Bedirhan Kırmızı Şanlıurfalı. Kaleliyem kaleli, garip gönlüm yareli. Bu güzel
2: evet,
1: türküyü seslendirin.
2: Evet, dinliyoruz. Gürsoy Babaoğlu.

0: Gene güzel bir Şanlıurfa türküsüydü değil mi Gürsoy?
1: Evet, Selma.
0: Şanlıurfa'ydı.
1: Bu türkü de Erkan Sürmen'in, Erkan Hoca'nın repertuarındaydı. Ondan da çok dinlemiştim. Koro çalışmalarında da, koronun repertuarında da Yurttan Sesleri de çok getirirdi. Erkan Sürmen.
0: Selamlar çok... yollayalım Erkan Hoca'mıza.
1: Aynen öyle. Tabii tabii.
0: çok severiz onu da.
1: Aynen öyle. Serbülent Yosun, Erkan Sürmen. Tabii Yaşar Aydaş rahmetli oldu bizim tanıdığımız. Mustafa evet. Özgül ile çalıştık evet. değil mi? O Mustafa Hoca rahmetli oldu. Bircan Hanım gene öyle. Şeflerimizden.
0: Ümit Bekiza.
1: Allah sağlık versin. Evet, Ümit Bekiza hayatta. Ümit Hoca da çok kıymetliydi. Çok güzeldi. Hatta küçük bir şey var Selma'cığım. Bir gün Bircan Hanım'ın bandında Yurttan Sesleri biliyorsun bir band süresi vardı işte yarım saat. Yani hanım Bircan Hanım'a galiba bir 3-4 dakikalık bir şey lazım. Bağlama sanatçılarına demiş ki ya böyle bağlama takımından türküler olurdu önceden. Hani demiş kendi aranızda bir şey çalıp söyleseniz de şu boşluğu da öyle tamamlasam olur mu? Olur demişler. Ümit Bekiza var, Nurullah Akçayır var, Mustafa Acar var falan. Belki Ferhat abi de vardır bilmiyorum. Ferhat abi de var. Neyse herkes çalıp gerçekten de böyle kendilerince pes bir tondan güzelce bir türkü provada çalmışlar. Bir canım çok hoşuna gitmiş. Ondan sonra demiş ki ya arkadaşlar çok güzel oldu demiş ya. Ben demiş sizin böyle bu kadar uyumlu güzel çalıp söylediğinizi hiç düşünmüyordum. Böyle bir şey hiç aklıma gelmedi. Ne güzel oldu demiş. Bak ne güzel çalıp söyledi. Nurullah abi demiş ki hocam ben ederim sen ki seni tenzih ederim. Hani o zaten çalıp okuyordu
0: çalıp
1: ya.
0: Okuyordu. Hani,
1: bu, yani arkadaşlar yeni duymuş olabilirsin ama ben zaten biliyorsun çalıp söylüyordum. Yani hocam demiş ben ederim sen ki seni tenzih ederim. Güzelliğe bakar mısın?
0: Ya, ne
1: ben
0: ederim
1: mi sen? Hani bana söyle diyorsun seni tenzih ediyorum. Yani, ağzıyla onu istedik hocam. Ben ederim sen ki seni tenzih ederim.
0: Evet.
1: Selma'cığım ufak ufak programımızın sonuna geldik. Dilersen kapanışı ben mi yapayım?
0: Evet evet.
1: Sen bugün olduğu gibi programı artık öbür haftada Selma'cığım tamamıyla kapanışı falan açılışı hepsini sen yaparsın. Ben 8 türkü okuyacağım sen de 2 tane seslendirirsin. Efendim hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Gürsoy Babaoğlu ve Selma Geçer arkadaşımız da şimdi mikrofonun başına geçti Selma çünkü türkülerini seslendirecek. Orkestrada ise bağlamada Ferhat Durmuş, nefesli sazda Ferhat Erdem abimiz, ritim sazda Ertuğrul Güney abimiz bugün bize eşlik etti sağ olsun var olsun. Klasik gitarda Halil Melihşen, bas gitarda Özgün Eroğlu kardeşim. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz canımız Cihan Yurtakol kardeşimizdi. Stüdyo teknik görevlisi ise Tolga Önbaş kardeşimizdi. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Benim Türküm.
1: Şanlıurfa Suruç'tan Arzu Barakat'ından selamlar. Ben Sema. Sıradaki türküyü eşim Yasin, oğlum Barış Armağan ediyorum.